Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin.

İnsanın içini acıtığı mış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye gülmüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgiyi, ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

İşte böyle sevgilim, bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama sanmıyorum.

Biyonefra. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Biyonefra. Biyonefra.

Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Başkent Viyana'dan sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar olsun. Haftanın son yayınında sizlerle birlikteyiz. Bugün Viyana'da an itibariyle yaklaşık 15 derecelik bir sıcaklık söz konusu. Gün içerisinde en yüksek sıcaklık 26 derece olarak bekleniyor. Geçtiğimiz 2 gün boyunca havalar çok sıcaktı. Bugün biraz derece düşük. Hatta yarın ve pazar günü bir bulut böyle yağacak geçecek, öyle söyleyeyim. Pazar, pazartesi, salı, çarşambaya kadar böyle sağanak yağış bekleniyor aralıklarla, bilginiz olsun. Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler, Viyana'da 4 şubesi ve 1 toptancısıyla hizmetinizde. Bu hafta Mega Süpermarketler'de tüm ürünlerde kasaya gittiğinizde %20 indirim var. Geldin de karıştırdın kafamı yine. Artset Zentrum Simmering 11. Viyana'da, Geiselbergstraße 28 numarada. Mayıs ve Haziran ayına özel vitamin C serumu kampanyası tekrardan başladı. Ücretsiz. Viyana FM'den geldiğinizi söylemeniz yeterli. Animo Eczanesi 20. Viyana'da, Wallensteinstraße 61 numarada. Reçetesiz satılan bütün ilaçları Viyana FM'den geldiğinizi söyleyerek %10 indirimli alabiliyorsunuz Animo Eczanesi'nde. Benim oğlan polen alerjisi var. Geçen gün ilaçlar aldı. Normalde 60 euro falan tutuyordu. 50 euro civarına geldi. 10 euro 10 eurodur. Yani bilginiz olsun. Viyana FM'den geldiğinizi söyleyin. İndirim direkt yapıyorlar. Yardımcı oluyorlar. Çok yakında Türkçe konuşan bir arkadaşımız da hizmet vermeye başlayacak Animo Eczanesi'nde. Bovul Kebap Parndorf'ta ve Floristdorf'ta 2 şubesiyle hizmetinizde. Kun Kargo, uluslararası taşımacılık ve gümrükleme, özellikle yurt dışından ürün getirenler, yurt dışına ürün gönderenlerin çözüm ortağı. Floria Events Dekorasyon, özel günlerinize anlam katıyor. Siz istiyorsunuz, Floria gerçekleştiriyor. Nişandır, kınadır, düğündür, sünnettir. Tüm süslemeleri yapıyorlar. Dükkan açılışları, çelenk göndermek isterseniz yine Floria üzerinden gönderebiliyorsunuz. Star Risen, sevdiklerinize kavuşturuyor. Uzakları yakın ediyor. En uygun tatil paketlerini sizlere sunuyor Star Risen. Artık 2 şubesi var. Graz'ın ardından Salzburg'da. Tüm işlemleri online'da gerçekleştirebiliyorsunuz. starrisen.at. Gürbey Restorant 10. Viyana'da, Quellenstraße 100 numarada. Türk mutfağının eşsiz lezzetleri, ama özellikle ve özellikle çorba severler. Her gün 7 çeşit çorba. 7 çeşit. Beyran'dan işkembeye, mercimekten kelle paçaya. Gürbey Restorant'ta 10. Viyana'da. Kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi Roto Home ve Roto Möbel mağazaları, Viyana'da 2 şubesiyle hizmetinizde. Cumartesi ve pazara özel Roto Möbel'de inanılmaz indirimler sizleri bekliyor.
Yine cumartesi ve pazara özel Roto Home'da da birbirinden güzel indirimler var. Kaçırmayın bu fırsatı. Bugün ve yarın mutlaka uğrayın. Yayın sponsorlarımıza katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar.

Radyosunu yeni açanlar, bizleri ilk kez dinleyenler için hemen WhatsApp numaramızda hatırlatalım hızlıca. +43 660 130 19 79 WhatsApp numaramız. +43 660 130 19 79 VNFM WhatsApp numarası.

Nihal Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Keyifli yayınlar diliyorum, kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ediyorum, hayırlı cumalar diliyor. Güpgüzel, musmutlu bir gün diliyorum ben de. Ali Demir günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı bayramlar dilerim. Hoş geldin, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Hayırlı işlerin olsun. Bekem Süpermarket 21. Viyana. 2, 4, 5 tane mesaj ayırdık. Mehmet günaydınlar kardeşim. Ali abi iyi yayınlar. Hayırlı cumalar diliyorum. Kolay gelsin. Eyvallah kardeşim. 22. Viyana'dan Mehmet. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Gürcan abi günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Gürcan abimin sabah klasiği. Hiç değişmiyor. Şaşmıyor. Kahvesi. Terasta oturuyor. Oh mis. Güneş de vurmaya başlamış. İyi yayınlar, hayırlı cumalar, güzel bir gün diliyor. Eyvallah abi, sağ olasın. Bu arada İstanbul Fethi'nin bugün yıl dönümü, 29 Mayıs 1453'te fethedilmişti biliyorsunuz İstanbul. Bir çağı açıp kapatan Fatih Sultan Mehmet Han ve bütün şehitlerimizi, gazilerimizi, bu bayrak uğruna, vatan uğruna can veren herkesi rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun inşallah. Hasan abi günaydınlar. Viyana FM ekibinin ve dinleyenlerin cuması hayırlara vesile olsun. Musmutlu sabahlar, keyifli yayınlar diliyorum. Eyvallah abi. Linz'den Hasan abi, senin de güzel bir günün olsun. Kolaylıklar diliyorum. Vay, Mesut abi geldi. Guten Morgen Mesut abi. Eine wunderschönen Guten Morgen. Herr Ali Süzen Münchtiye Euro Burgenland Direktör Müdürümüz Mesut abi. Burgenland Müdürümüz. Mesut abi hayırlı cumalar. Güzel bir günün olsun. Döndün mü? Viyana'da mısın? Tülay Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Mus mutlu sabahlarımız, nurlu cumalarımız olsun diyor. Çok teşekkür ediyorum. 21. Viyana. Hayırlı cumalar. Suat günaydınlar. Salzburg. Hayırlı cumalar diliyor. Eyvallah Suat. Güzel bir günün olsun kardeşim. Aynur Demircan günaydınlar. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Mahmut Akçagöz günaydınlar kardeşim. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar herkese. Eyvallah, sağ olasın. Hayırlı cumaların olsun. Ahmet Yakup Duman günaydınlar. Hayırlı cumalar. Eyvallah kardeşim. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Emrah. Günaydın kıymetli abim. Ellerinden öper, iyi bayramlar dilerim. Eyvallah Emrah. Hayırlı bayramların olsun. Her şey de gönlünce olsun. Hoş geldin. Kolaylıklar diliyorum Emrah Karateke. Morgen Her Ali Süzen. Herkese hayırlı cumalar. Güzel bir hafta diliyorum diyor. Hafta sonu diliyorum diyor. Eyvallah Raşit. Diyor ki sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. Lakabım var diyor ama bir düşünün diyor ya, niye böyle güzel dualar alıyorsunuz benden? Pek hayra alamet değil bunlar be Raşit. Perihan Hanım günaydınlar, iyi yayınlar, hayırlı cumalar. Çok teşekkür ediyoruz. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun, hayırlı cumaların olsun, kolaylıklar diliyorum. Gökhan geldi, Gökhan İnal. Günaydın abim, hayırlı bereketli cumalar olsun herkesin inşallah. Eyvallah kardeşim, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun, hayırlı işlerin olsun Gökhan.

Onur günaydınlar. Aleykümselam kardeşim. Herkese hayırlı cumalar. Güp güzel, mus mutlu bir gün diliyorum abim diyor. Eyvallah Onur. Kolay gelsin. Güzel bir günün olsun. İşin gücün rast gelsin inşallah. Dilek Hanım günaydınlar. Günaydınlar. Hayırlı cumalar herkese. İyi yayınlar. Ali Bey memleketten selamlar. Oo, Dilek Hanım memleketindeymiş. Neresi burası? Burdur mu? Ve herkesin bayramı mübarek olsun diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Dilek Hanım da balkona çıkmış. Şimdi o kısmını göremiyorum ama yükseklikten tahmin ediyorum sadece. Kahvesi ve caminin minarelerini görüyorum. Kahvesini yudumluyor. Gün doğmuş. Oh, afiyet olsun. Hayırlı cumalarınız olsun. Günaydın abim, iyi yayınlar, hayırlı cumalar tüm VNFM ailesine, güzel, bereketli, hayırlı günler diliyorum. Eyvallah Kemal, sağ olasın kardeşim. Kemal Ünal, güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Neslihan Hanım günaydınlar, dünkü yayın çok güzeldi, sayenizde güp güzel bir gün oldu, teşekkür ediyoruz diyor. Ne demek? Hep birlikte güzel bir günümüz oldu, keyifli oldu. Sizler mutlu olduysanız ben daha çok mutlu oluyorum. Güzel bir gün diliyorum Nesrin Hanım. İnşallah yine keyifli bir yayın olur hepimiz için. Günaydın, iyi yayınlar Ali Bey. Hayırlı cumalar herkese. Merve Hanım hoş geldin. Günün güzel olsun. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı cumaların olsun. Kemal müdürüm buralarda mı? Kemal müdürüm. Oberösterreich müdürümüz. Dakika bir, gol bir abi diyor. Başladın yine sataşmaya. Ya ne yapayım? Kaşınıyor Mehmet, bildiğin gibi değil. Raşit kaşınıyor. Abi diyor, bir düşünün, niye böyle dua ediyorum diyor.

0: Güzel yayınlar Ali, hayırlı cumalar. Kalbi güzel olan insanlara selamlar olsun ve aleyküm selam Mesut abi. Mesut Reis, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Hayırlı cumaların olsun abi. Söyle sana kefaretinle, yaktın yine beni ihanetinle. Dün gerçekten güzeldi ama sonlara doğru diyor, kaçırdım. Sağlık olsun Aynur Hanım. Bıraktın yine beni. Tabii herkes her an dinleyemeyebiliyor. Bende de oluyor. Yani gün içerisindeki programları bazen kesintili dinleyebiliyorum. Ya telefon çalıyor ya bir terminim oluyor. İşte yarım saat dinliyorum, 15 dakika dinleyemiyorum. Bazen 15 dakika dinliyorum, bir saat dinleyemiyorum gibi gibi. Gün içindeki aktivitelerimize göre, yoğunluğumuza göre durumlar değişebiliyor. Dilek Hanım Gölhisar'daymış. Avusturya'da yapamadığımı diyor. Manzara eşliğinde balkonda kahve keyfi yapıyorum. 3 günüm kaldı. Sonra ikinci memlekete dönüş var inşallah diyor. Aynen. Hadi bakalım. İyi bayramlar diliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Tabii Avusturya'da bu sene bayram ortamını pek yaşayamadık. Bayram hafta arasına geldiği için o moda bir türlü giremedim yani. Ben kendi adıma konuşayım, bayram moduna. Biliyorsunuz bugün Kurban Bayramı'nın 3. günü. Yarın da 4. günü. Ramazan Bayramı 3 gün sürüyor. Kurban Bayramı 4 gün sürüyor. Yani bizim memlekette Kurban Bayramları gerçekten çok güzel oluyor. Her memleketin farklı bir kültürü var. Bizim oralarda her köyde bir gün bayram olur. Zamanında dağıtmışlar, paylaşılmış bölge bölge. 18 tane köy var. 4'e bölmüşler. İşte köylerin mesafelerine göre ayarlamışlar zamanında büyüklerimiz. Mesela bizim köyümüzde bayram 2. gün. 1. gün, 3. ve 4. gün diğer köylere misafirliğe gidiyoruz. 2. gün tüm köyleri bizim köyümüzde misafir ediyoruz. Yediriyoruz, içiriyoruz. Bakıyorum öylece uçsuz yolum. Biliyorum söyle. Her köyün bir tane genelde camilerin alt katındadır. Yemekhanesi vardır. Bizim yöreye özgü yemekler yapılır ve ikram edilir. Sorun. Heba olan dünlere mi yanayım? Herkes beyaz. Islama en meşhur yemeğimiz. Geçip giden günlere mi? Sonrasında keşkek. Et suyuyla yapılır. Hacı İbrahim günaydınlar, hayırlı cumalar, güzel bir günün olsun. Hacım Uğur, hayırlı cumalar, günaydınlar, güzel bir günün olsun. Kaşınanı kaşıkla kaşırlar diyor. Eyvallah hacım. Vay vay vay. Niederösterreich, aşağı Avusturya müdürümüz Şerife Hanım bugün erkenci, maşallah. Günaydın patron, günaydın Viyana FM'ciler. Herkese güzel bir gün diliyorum. Hayırlı cumalar. Dün Mintat'a gittik Vanlı ile diyor. Sonrası bende yok. Allah Allah. Vanlı ile Mintat'a gittin. Kim olduğunu tahmin edebiliyorum o Vanlı'nın. Zuhal abla günaydınlar, hayırlı cumalar. Allah cümlemizin dualarını, niyetlerini kabul eylesin diyor. Amin inşallah. Hoş geldin, güzel bir günün olsun. Günaydın Ali Bey, bayramınız mübarek olsun. Dün Insta'da canlı olmadı galiba, radyoda dinledim diyor. Dün son 5 dakika hem Instagram'da hem de radyoda aynı anda ortak canlı yayın yaptık. Melek Hanım günaydınlar, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Dün oğlumun yemin töreninden diyor. Ha, maşallah asker olmuş Melek Hanım'ın oğlu. Maşallah. Güp güzel musmutlu bir gün diliyorum. Hayırlı yayınlar, hayırlı sabahlar Ali abi. Senin ve dinleyen herkesin bayramını tebrik ediyorum. Bugün birinci olma havasındaydım da dün yayına katılamadığım için bugün yayın olup olmadığını bilemedim diyor. Mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Bedia geldi, hoş geldi. Şöyle, Avusturya bayramları olduğunda ben yayın yapmıyorum arkadaşlar. Çünkü çok erken saat, 7-9. O saatte birçoğumuz uyuyor oluyoruz. Böyle Türkiye'deki dini bayramlarda, özellikle Ramazan ve Kurban Bayramı'nda da bir gün yayın yapmıyorum ama diğer günler buradayım. Tabii son sıralarda geçen hafta işte Vorarlberg'de terminim vardı vesaire, biraz aksattık öyle diyelim, kesintili oldu ama bundan sonra bakayım, bir önümüzdeki hafta Perşembe günü bayram var, onun harici bayram gözükmüyor. Yani fazla da kesinti yok. Terminlere baktığımda öyle bir termin de gözükmüyor. Hayırlısı inşallah. Kaytarmayacağız öyle diyelim. Hızlıca yol durumuna bir bakalım.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sunar. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Çok şükür bugün size güzel haberler verebileceğim Viyana trafiğinden. Son 3-4 gündür çok kötüydü Viyana trafiği, Viyana ve çevresi. Her gün kaza oluyor. Kaza nedeniyle yollar komple kapatılıyor. Hatta bir keresinde ben kendim denk geldim. Helikopter yolun ortasına inmişti. Orada ilk yardım ekipleri çalışıyorlardı. Çok kötü bir kazaydı muhtemelen. Çünkü yani acil müdahale yapılıyordu orada bir yaralıya. Şu anda trafik normal ritminde. Süt Ostangente'de çok hafif bir yoğunluk var. Favoriten istikametine doğru ama çok önemli değil. A23 Süt Ostangente her iki yönde açık. A22 her iki yönde açık. Sadece Nordbrück üzeri biraz yoğun ama hafif bir yoğunluk var. A4 havaalanı yolu her iki yönde açık. Yine geçtiğimiz günlerde havaalanı yolunda 3 tane tır çarpışmıştı. Instagram'da da paylaştık görüntülerini. Tırlardan bir tanesinde içecek yüklüydü. Tüm içecekler yola savrulmuş. Yol saatlerce trafiğe kapatılmıştı. Viyana trafiği de felç olmuştu. S1 Viyana çevre yolu her iki yönde açık. A2 her iki yönde açık. A21 her iki yönde açık. A1 her iki yönde açık. A3 her iki yönde açık. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Gürtel'de Nussdorf'e Gürtel biraz yoğun gözüküyor ama çok da aşırı yoğun değil. Gürtel bugün sakin, çok yoğunluk yok yine sabah saatlerinde. Metzlensdorfer Platz, Trieste Strasse'nin kesiştiği nokta biraz yoğun, hafif bir yoğunluk var o bölgede. Genel anlamda bugün yollar gayet güzel, açık an itibariyle. Siz yine de yola çıkmadan önce mutlaka navigasyonunuza bir verin adresi, ne olur ne olmaz, sağlam alın kendinizi. Ben şahsen öyle yapıyorum. Gideceğim her yere navigasyonla gidiyorum. Yani yolu bilsem bile navigasyonu açıyorum. Çünkü hiç ummadığınız şey olabiliyor. Otobanın kenarında oturuyorum. Yani nasıl olsa yola çıktır diye navigasyonsuz bir girdim abi. Abo, bir saat çıkamadığım oldu. O gün dedim tövbe. Bir daha dedim navigasyonsuz çıkmayacağım yola. Sabah arabaya biner binmez hemen navigasyonu açıyorum, bakıyorum nerede yoğunluk var, ona göre hareket ediyorum. Sizlere de mutlaka bunu tavsiye ediyorum. Aklınızda bulunsun. Yolumuz her daim açık olsun inşallah.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sundu. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.

Hızlıca bakalım bugün top 5 listemizde kimler var? Bu arada mesajlar da birikti. Biraz gecikme olacak ama herkesin mesajını okuyacağım arkadaşlar. Top 5 listemizin 5 numarasında bugün Tamer var. Herkese günaydınlar, hayırlı cumalar. Sesindeyiz abi, kolay gelsin diyor. Eyvallah kardeşim, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun Tamer. 4 numarada Gonca Hanım var. Günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyorum diyor. Çok teşekkür ediyorum, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun Gonca Hanım. Üç numarada bugün Aziz Başkan var. Günaydın, hayırlı cumalar, hayırlı işler, kolay gelsin. Eyvallah kardeşim, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun Aziz Başkan. İki numarada bugün Bayram var. Bayram Yıldırım. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diliyor. Eyvallah Bayram, yolun açık olsun kardeşim senin de. Güzel bir günün olsun. Bir numarada bugün Yıldız Hanım var. Tebrik ediyoruz. Kaç gündür zorluyordu, zorluyordu, zorluyordu. Bugün sonunda başardı. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diliyorum herkese diyor. Çok teşekkür ediyorum, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Başardın sonunda, hadi bakalım. Emrah günaydınlar kardeşim. Mega Süpermarket 23. Viyana müdürümüz. Cumamız mübarek, günümüz bereketli olsun. Herkese kocaman musmutlu günaydınlar. Eyvallah Emrah. Kolaylıklar diliyorum. İşin gücünü rast gelsin. Emrah çok çalışıyor bu sıralar ya. Çok çok çalışıyor. Ekrem, aleyküm selam Ekrem. Bayramımız mübarek olsun. Hayırlı cumalar. Hayırlı gün iş arkadaşlarım Fikret abi ve Mutlu Han'la dinliyoruz. Selamları var diyor. Sıradaki parçayı da Brandschut teknik iş arkadaşlarıma ve tüm sevenlerime armağan ediyorum. Eyvallah, sağ olasın Ekrem. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim. Kolaylıklar diliyoruz. Fikret ve Mutlu Han, ekip yolda. Maşallah gençlere, işiniz gücünüz rast gelsin. Sıradaki bütün güzel eserler de sizlere armağan olarak gelsin.

Dilek Hanım diyor ki söylemeden geçemeyeceğim Ali Bey diyor. Artık Türkiye'de de öyle eskisi gibi bayram havası kalmamış. Çok duyuyoruz diyor. Bayram tatilinde Antalya'dayım, Fethiye'deyim vesaire tatile gidiyor insanlar diyor. Değerlerimiz yavaş yavaş kaybolmaya başlamış diyor. Maalesef yavaş yavaş değil baya baya bir kayboldu. Bayram geldiğinde artık tatile gidenlerin sayısı azımsanmayacak kadar çoğaldı. Aslında konuşacak çok konu var da. Keyfimizi bozmayalım diyorum. Süleyman günaydınlar, hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar cümleten. Eyvallah Süleyman Şimşek, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim. İşin gücün rast gelsin. Haydar'ım günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diliyor. Eyvallah Haydar, işin gücün rast gelsin. Güzel bir günün olsun. Fadime Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun. Nihat aleyküm selam kardeşim, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Eyvallah, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun inşallah. Nihat. Yasin Star Rising.

işi gücü bırakmış adam Kırşehir'e bayram yapmaya gitmiş ya. Yok böyle bir şey. Abi hayırlı bayramlar. Kırşehir'e de sevgiler selamlar olsun Cesaret abi. Günün birincisini tebrik ediyor Şerife müdürümüz. Mersi. Sonunda başardım diyor ya. Çok şükür diyor. Hadi bakalım. Sonunda başardın. Tebrikler. Parndorf'tan Tuncay. Günaydın. Hayırlı cumalar. Eyvallah Tuncay. Hoş geldin kardeşim. Güzel bir günün olsun. Hayırlı cumalar. Hayırlı işler. Günaydınlar herkese. Hüseyin abi geldi. Hoş geldi. Abi günün güzel olsun. Kolaylıklar diliyorum Hüseyin abi. Günaydın, hayırlı cumalar diliyorum. Sıradaki parçayı 22. Viyana'ya armağan ediyorum diyor. Elif Hanım geldiler. İlk kez yazıyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Elif Hanım 22. Viyana'da mı oturuyorsunuz siz? Hemen not edelim. Bir daha yazdığınızda isminizi yazmak zorunda kalmazsınız. Biz direkt biliyoruz kimin yazdığını. İlk kez yazan bir dinleyicimiz. Güzel bir Viyana günüydü diyor. Gidiş 2 saat, geliş 4 saat. Kaza, trafik. Ya Yasin sorma, son günlerde çok sık oluyor. Grupta da yazmıştın zaten. Abi her gün büyük bir kaza mı olur ya? Abi diyor hayırdır, Haydar niye geç yazıyor? Sen geç gelince yayına her şey diyor bunlar diyor. Vallahi doğru, oraya daha gelemedim Aziz Başkan. Biz abi 3-5 dakika geç gelelim, hemen tripler, sistemler, bilmem neler. Adam mesaj atmış, 7.30'u geçiyor ya. Bu nedir ya? İşleyen demir pas tutmaz. Mevlam bize çalışmak bir ibadettir demişse, biz de ibadeti en güzel şekilde yerine getirebiliyorsak ne ala diyor. Eyvallah Emrah. Çalışmak da bir ibadettir, aynen öyle. İşimizi en iyi şekilde, en güzel şekilde yapmamız gerekiyor. Seni, kolay gelsin Emrah. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar herkese diyor. Murat abi geldi. Murat abi neredesin sen ya? Murat Erdatlı. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun abi. Hayırlı işlerin olsun. Murat abi de geç kalıyor artık. Müjde abla günaydınlar, hayırlı cumalar, iyi bayramlar. Sağ olasın Müjde abla. O, sen de yoksun beyadır piyasada ya. Uzun zamandır yazmayanlar bugün burada. Aha, Salih abla da geldi. Aleyküm selam Salih abla. Kuşadası'ndan hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Tüm İslam aleminin ve Viyana FM dinleyicilerinin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Rabbim nice bayramlara kavuştursun. Salih abla hayırlı bayramlar. Ellerinden öperim Salih abla. Salih abla el öptürmüyor. Ben gencim daha diyor ya. Vay vay, kıymetli şimdi teşrif etti an itibariyle. Günaydın Hatun. Haftanın son iş gününden herkese günaydın. Günaydın Viyana FM, günaydın Ali abim. Sevdiklerinizle sağlıklı, huzurlu, mutlu, güzel bir hafta sonu diliyorum. İyi ve güzel yayınların olsun diyor. Eyvallah Tayfun, hoş geldin kardeşim. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Glaseray Tayfun, hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyorum. Kısa bir Türkiye yaptım geldim ondandır diyor. Ha, Müjde abla da geziyor. Gezenler kervanına katıldı. Hayat size güzel be. Biz burada yayın yapalım. Siz gezin dolaşın. Salih abla Kuşadası'nda. Ne yapıyorsun Salih abla sen Kuşadası'nda? Günaydın Ali abi, işe gidiyorum. Herkesin bayramını kutluyorum diyor Cansu. Cansu hayırlı bayramların olsun. Güp güzel, musmutlu bir gün diliyorum. Ali abi diyor dün 3-3,5 saat yayın yaptın, onu kimse konuşmuyor ama diyor. Sorma Rıza, sorma. Hep öyle olur biliyor musun? Bir gün 3-5 dakika geç kalırsın, hemen laf vururlar. Ama dün 3 saatin üstünde yayın yaptık, kimse abi ya helal olsun demedi. Yok öyle bir şey. Ah Rıza, ah işte.

gaz verip gelmeyenler de var. Mesela diyor, bayramda gel yayın yap falan filan diyenler vardı ama diyor yayın hiç gelmediler diyor. Aynen öyle Onur ya. Bayramda yayın niye yapmıyorsun? Gel dinleriz, ederiz, geliriz. Hiçbiri yoktu yayında dün. Aha, yer miyim ben o numaraları be?

0: Hacım diyor ki 3 saati geç kaldığın günlere say diyor. Vay be. Vay be hacım. Sen de mi? Günaydın Ali abi. Herkese iyi bayramlar. Hayırlı cumalar. Tuğrul geldi. Hoş geldi. Eyvallah kardeşim. Hayırlı cumaların olsun. Güzel bir günün olsun. Hayırlı işler.
1: Çoktan geçtim o yollardan. İnanmam hadi yallah.
0: Oh diyor mis gibi uyumuşum. Düşündüm Ali Süzen mi uyku mu önemli diye. Sonra dedim Viyan FM her ikisinden de daha önemli. Öyle kalktım diyor. Bah ya. Bah ya. Şimdi sevdi mi, övdü mü, dövdü mü hiçbir şey anlamadım Haydar'ın mesajından. Vay vay, öyle olsun bakalım. İyi bakalım. İyi, yapacak bir şey yok.

0: Bugün Kemal müdürümüzün doğum günü arkadaşlar. Kemal müdürüm, yeni yaşın eski yaşlarından çok daha güzel olsun inşallah. Sevdiklerine birlikte sağlıklı, huzurlu ve de mutlu nice güzel yaşların olsun. Viyan FM ailesi olarak doğum gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz. İyi ki varsın, iyi ki Viyan FM'desin, iyi ki bizimle birliktesin kardeşim.
1: Sen olsun yeni yaşların, mutluluk gölgen olsun. İyi ki doğdum Kemal, nice mutlu.
0: İyi ki doğdun Kemal, her şey gönlünce olsun.
2: Ali Süzen, Ali Süzen.
0: Hadi içimden geldi. Bir ayancık eğmeleri göndereyim de Kemal müdürüme kendine gelsin mi? Ya Kemal müdürüm Sinoplu. Oberösterreich müdürümüz. Kemal günaydınlar, hayırlı cumalar, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim. Kemal mesaj yazıyor, herhalde bir 20 dakikayı geçiyor. Yeni okuyorum daha mesajını, bilerek öyle yaptım.

Salih abla kızının yanındaymış. Ebru'nun yanındaymış. Ebru'mun yanındayım Ali diyor. Canım yavrum diyor. Bu akşam Ürgüp'e geçeceğim. Hadi bakalım hayırlı yolculukların olsun Salih abla. Para var, huzur var be. Ben olsam geziyor. Sana yandım dal boylu. Bayramda benim radyom yine açıktı abi diyor. Kimse gelmedi yayına. İş yerinde vakit geçmedi. Bak şimdi diyor yayındasın. Aa diyor saat 8 olmuş. 2 saat bitmiş bile. Vay be Raşit, bana ekstra para vermen lazım Raşit. İşi çabucak bitiyor. Yemiş kara, yemiş Kemal müdürümüz iyi ki doğmuş diyor Cansu'nun mesajı. Yemiş kara, yemiş, oy oy oy oy. Gönlüm bir kızı sevmiş sana yandım. Doğum günü kutlu olsun adaşımın diyor Kemal Ünal'dan. Sevmiş sana yandım. Kemal abi doğum günün kutlu olsun. Daha nice mutlu yaşlara inşallah ailenle. Suat'ın mesajıydı. Oy oy. Doğum günü kutlu olsun Kemal diyor. Murat Erdat da eyvallah abi. Alles Gute zum Geburtstag Kemal müdür. Happy birthday bayramın mesajı. Sana yandım dal boylum. Kemal müdürüm her şey gönlünce olsun tekrardan. Cihat günaydınlar. Hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar. Bereketli günler diliyorum herkese diyor. Eyvallah Cihat hoş geldin. Gusto gurme. Wiener Neustadt. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Esila yanında mı Cihat? Okullar açık mı Niederösterreich'ten? Eğer Esila duyuyorsa ona da kocaman günaydınlar. Oy oy, bir yanıp bir sönüyor da. Naide günaydın, keyifli yayınlar, hayırlı cumalar herkese. Eyvallah Naide, hoş geldin, güzel bir günün olsun. Naide bugün rahat dinliyor herhalde. Ali'nin sesi çıkmadığına göre dinlemiyor muhtemelen. Yani bir günlüğüne... Keyfi bozulmuştu Naide'nin ama geri döndü. Başımı döndürüyor da sana yandım dal boylum. Başımı döndürüyor da sana yandım dal boylum. Vay be güzel eserdi valla. Ayancık eğmeleri. Biz normal ritmimize şuradan devam edelim arkadaşlar. Şurayı durduralım. Radyonun adını mı değiştirsek? Ayancık FM, Sinop FM falan. Abi öyle yapacak bir şey yok. Herhalde bayağı bir Sinop'ta dinliyor şu anda. 3 saat yayın yaptın, 3 ay anlatırsın artık diyor. Ben çok fedakarlık yaptım diye sorma. Haydar aynen öyle vallahi 3 saat yayın yaptım kolay mı ya? Abi çene bu çene 3 saat kolay mı? Ah, ah neler yapıyorum sizler için bir bilseniz. Günaydın Ali Bey, herkese bol bereketli cumalar. Kemal müdürümüzün doğum gününü biz de canı gönülden kutluyoruz diyor Semra Hanım. Hayırlı cumaların olsun, hoş geldin Semra Hanım. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Kemal oynamayı da çok sever. Şarkı iyi gitti. Kendisine gelmiştir herhalde diyor. Dün firmasının koşusu vardı. Orada da koştu. Oo. Vallahi Kemal müdürüme helal olsun. Bisiklet sürüyor, koşuyor. Her şey var ya. Adam sporcu doğmuş doğuştan. Kemal Bey'in doğum günü kutlu olsun. Her şeyde gönlünce olsun. Zuhal ablanın mesajıydı. Doğum günü kutlu olsun Kemal Bey'in. Şerife müdüremizin mesajıydı. Ne güzel gitti be diyor ayancık eğmeleri. Karpuz peynir gibi bir şey vallahi diyor. Karpuz peynir gibi bir şey süper. Gude Morgen Ali Patron. Çok güzel baklava tadında bir gün olsun. Hayırlı cumalar. Bana baklava falan demeyin ya. Rejimdeyim, diyet yapıyorum. Spartalı Ayşe. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güzel bir günün olsun. Bisiklet Federasyonu Başkanı Kemal abinin doğum günü mübarek olsun diyor Raşit'in mesajı. Herhalde Kemal gibi böyle bisiklet tutkunu Türk sayısı bir elin parmaklarını geçmez diye düşünüyorum. Kemal'den bir tane daha var mıdır bu kadar uzun mesafe bisiklet süren, bisiklet kullanan?
bilmediğimiz vardır ama toplasan dediğim gibi hadi bir el demeyelim iki elin parmaklarını geçmez Avusturya'da. Karmaşık, yolu karmaşık, her neyse, alıştık belki. Muzaffer abi günaydınlar, hayırlı sabahlar abi, güzel bir günün olsun Muzaffer abi. Kemal kardeşim doğum günün kutlu olsun, nice sağlıklı senelere, Şenol'un mesajıydı. Eyvallah Şenol. Şenol'un bir de sesli mesajı var, onu da dinleteceğiz. Hızlıca yayını alacağız.

0: Selamünaleyküm, hayırlı cumalar, iyi çalışmalar kardeşim. Herkese hayırlı bir gün diliyorum ve 29 Mayıs 1453'ü de pas geçemeyeceğim. Tüm Türk halkına, milletimize armağan olsun bu destan. Herkese hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Viyana FM, siz kalmayın.
1: Eyvallah Şenol. Günaydınlar, güzel bir günün olsun Şenol. Bugün 29 Mayıs 1453'te

Fatih Sultan Mehmet Han bir çağı açıp bir çağı kapattı. Orta çağdan yeni çağa geçiş yaptık. Çünkü İstanbul fethedildi.

tam 53 günlük bir kuşatmanın ardından İstanbul fethedildi. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettiğinde 21 yaşındaydı. Düşünebiliyor musunuz? 21 yaşında İstanbul'u fethetti. Yani günümüzdeki 21 yaşındaki çocuklarla karşılaştırdığımızda karşılaştıramıyoruz bile, öyle söyleyeyim.

İstanbul'un fethedilmesiyle ilgili bir de hadis var biliyorsunuz. İstanbul elbet bir gün fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir diye Peygamber Efendimizin bir de hadisi var biliyorsunuz. Ya bugünün 21 yaşındaki çocuklarına hiçbir şey emanet edemez hale geldik. Hiçbir şeyimiz emanet edemiyoruz. O yıllarda koca bir devlet 21 yaşında çocuğa emanet edilmiş.

Haydar çorbaya da geç kalıyor diyor. Allah Allah. Haydar, hayırdır sen? Yayına geç kalıyorsun, çorbaya geç kalıyorsun, dükkana geç kalıyorsun. Hayırdır sen?

0: Ama dünkü yayın güzeldi. Sonradan Instagram yayını süperdi diyor Aydar. Eyvallah kardeşim. Kemal Müdür'ün doğum günü de kutlu olsun. Eyvallah Aydar'ım. Hayırlı işlerin olsun tekrardan. Güzel bir günün olsun. Kemal Müdür'üm nice mutlu senelere sağlıkla, huzurla inşallah. Linz'den Hasan abinin mesajı. Eyvallah. Kemal Müdür'üm Allah uzun ömürler versin. Doğum günü kutlu olsun. Onur'un mesajıydı. Şerife Küçük geldi. Hoş geldi. Günaydın. Hayırlı cumalar. Kemal abinin doğum günü kutlu olsun. Bereketli bir gün geçirelim inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun inşallah. Motorlu bisiklet, akülü bisiklet olur mu diyor. Yok hacım olmaz. Kemal müdürüm normal bisiklet sürüyor. Eski usul. Adam Vels'ten kalktı bisikletle Viyana'ya, buradan da Bratislava'ya devam etti ya. Var mı böyle bir şey? Ve bunu sık sık yapıyor ve diyor ki hafta sonu diyor Salzburg'a, hatta Halle'ne uğrayabilirim diyor. Bu Schwarzau-Pangau taraflarına. Hani Suat'ın yanına uğrayayım da diyor, bir bardak su içeyim, belki bana da bulaşır Suat'tan bir şeyler diye.
1: Dengeleri sana sev diyemem ama sevme beni.
0: Ya şöyle bir baktım da diyor Raşit. Ben bu sıralar çok Viyana FM dinliyorum. Sabah açıyorum, akşam kapatıyorum diyor. Bir kranga mı çıksam diyor. Kranga çıkınca fire veriyorum diyor. Raşit valla senin patron iyi çalıştırıyor seni ha.

Aha, o zamanlar tabii ki Insta, TikTok vesaire yoktu. Özellikle ChatGPT falan yoktu. O zaman yetişenlerin diyor kendi beyni vardı, kendileri düşünüyorlardı. Yetiştiriliyordu. Allah vardı, strateji vardı. Şimdi diyor sosyal medya çıktı, yapay zekalar çıktı. Hepsi kayboldu. Birçoğumuzun hoşuna gitmeyecek ama diyor gerçekler bunlar maalesef diyor. Maalesef gerçekler bu şekilde, bu yapay zekalar, sosyal medyalar. Aslında düşünmemizi engelliyor, düşünce özgürlüğümüzü kısıtlıyor, yönlendiriyor. Bana bunu söyleme. Biliyorsunuz zaten insanoğlu aklının çok kısıtlı bir kısmını kullanabiliyor. O kadar kısıtlı ki. Yani biraz fazlasını kullanan zaten öyle şeyler yapıyor ki. İşte inanılmaz buluşlara imza atanlar var. Bunlar aklını birazcık fazla kullananlar. O azıcık aklımızı da bu sosyal medya aldı götürdü maalesef.

Hayırdır diyor, herkes Haydar'a yürüyor. Ne oluyor burada diyor. Vay Onur'a bak sen. Herkese çok teşekkür ediyor Kemal müdürümüz. Abi diyor, biz yapay zeka konusunda sana katılmıyorum diyor. Şu şekilde katılmıyorum. Şimdi yapay zekayı nasıl kullandığına da bağlı. Eğer yapay zekaya hiç bilgi vermeden, kendini oturup düşünmeden bana bunu yap, bana şunu yap dersen, evet kendi aklını, kendi zihnini kullanmayı bırakıyorsun. Ama yapay zekaya önceden bana hazıra konmamama imkan verme, benim de düşünmemi sağla, kendimi geliştirmemde, her projede bana yardımcı ol diye önden prompt verirsen tam tersi olur, kendini de geliştirmiş olursun diyor. Tabii Süleyman, eyvallah. Her şeyde şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani iyiye kullanmak da bizim elimizde, kötüye kullanmak da bizim elimizde. Hani sosyal medyayı da olumlu işler için kullanabiliriz, faydalı işler için kullanabiliriz, yapay zekayı da. Ama faydasız işler için de kullanabiliyoruz. Genelde birçoğumuz da eğri oturalım, doğru konuşalım, faydasız işler için kullanıyoruz. Yani arada böyle az bir kısım var. Süleyman yapay zekalarla çok çalışıyor. Onlar faydalı kısımlarını kullanmaya çalışıyorlar. Halimi bir sordun mu, pişman mı yürü? Şimdi mesela şöyle diyelim, biz haberler paylaşıyoruz sosyal medyada, görüyorsunuzdur. Birçok insan da artık böyle haberleri çeviri usulü ChatGPT'den paylaşıyor, işte çeviriyor, paylaşmaya çalışıyor. Abi çevirdiği şeyi insan bir okur, bir bakar, yok öyle bir şey yok, birebir çeviriyor koyuyor. Ne bir anlamı var, ne bazı kelimeleri düzgün çeviriyor. Yani ona rağmen alıyorlar, kopyala yapıştır, copy paste. Bu nedir böyle ya? Ya insan biraz aklını kullanması lazım. Her şeyi ChatGPT'ye, yapay zekaya, bilmem neye bırakmaması lazım. Komutları düzgün verecek. Verdiği komutlar gerçekten yapılmış mı onu kontrol edecek. O konuda bilgisi de olacak yani. Öyle kopyala yapıştır, İşte Türkçe'ye çevir, al yapıştır, haber yaptım. Öyle bir şey yok ya. Vay vay, Aziz Başkan çorbayı götürüyor gene ya. Ama daha başlamamış. Adam yalnız kalmış, tek başına oturuyor orada. Esin Hanım günaydınlar, hayırlı cumalar, güzel bir gün diliyorum herkese, iyi yayınlar. Esin geldi, hoş geldi. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Aydın abi aleyküm selam. Günaydın, hayırlı bayramlar diliyorum tekrardan herkese diyor. Eyvallah Aydın abi, hayırlı işlerin olsun, güzel bir günün olsun. Raşit diyor, Krank'tayken Viyana FM dinlemiyor mu diyor. Krank'a çıktığında diyor, salı günü halı sahada fotosunu çekip firmaya gönderelim. Hem firması kurtulsun hem de biz kurtulalım diye.

0: Kemal, bir tane bisikletle yolculuk yapan arkadaş var. Geçen Viyana'dan video atmıştı. Bisikletle yolculuk yapan çok var diyor. Hollanda'dan geçen hafta Türkiye'ye yolculuk yapan vardı. Bu hafta yine bir arkadaş Almanya'dan gitti. Buraya uğradılar diyor. Aynen Haydar. Ben de o gördüm onu. Viyana'dayız diye bir video çekip atmıştı. Önüme düştü. İzlemiştim onu yani.
1: Ali abi baksana, yemin ediyorum. 6. yılımı bitireceğim bu firmada. Normalde bizim Laga'da 14 kişiyiz. 6 yıl oldu. Daha şu Laga'da 14 kişi çalıştığımızı hiç görmedim. Ya 3 kişi fire veriyor ya 2 kişi veriyor. Hani o yüzden benim granga çıkmam gayet normal. Hani ben onu artık şey olarak görmüyorum, böyle nasıl diyeyim, normal karşılıyorum. Çünkü bak diyorum ya, bak 6 yıldır daha 14 kişi çalıştığımızı görmedim. Mesela bak bu hafta yine 3 kişi krankta. Ben daha ne diyeyim, saygılarımla.
0: Sırayla mı kranga çıkıyorsunuz, ne yapıyorsunuz Raşit? Ya bu hafta 3 kişi siz, öbür hafta 3 kişi biz kranga çıkalım. Bir sonraki hafta siz çıkarsınız. Abi adamlar sırayla kranga çıkıyorlar, işe bakar mısın ya? Hadi bakalım, bir tane basit bir soruyla başlayalım. Halamın komşusu diyor arkadaş, Almanya'dan bisikletli olan çıkan diyor. Stuttgart'tanmış. Eyvallah Suat. İki ülkenin sınırına, tamam mı? Tam iki ülkenin sınırına uçak düşerse yaralılar nereye gömülür arkadaşlar? Hadi bakalım. İki ülkenin sınırına uçak düşerse yaralılar nereye gömülür? Bakalım bilen çıkacak mı? Hangisine gömülür ya? Vay vay vay Mesut müdürüm. Mesut abi İspanya'daymış ya. Ich grüße euch von Donostia San Sebastian in Spanien. Abi sen çalışıyor mu, geziyor mu? Ben gezdiğini düşünüyorum artık. Yani çalışma olamaz bu ya. Mesut abi nasıl bir iştir abi bu? Sigaram kadar da tatsız. Susamışken gönlüm aşka sevgiye getirdim aklımı. Tekrardan günaydın Mesut abi, güzel bir günün olsun, kolaylıklar diliyorum.

İki ülkenin sınırına uçak düşerse yaralılar nereye gömülür arkadaşlar? Hadi bakalım. Gelsin cevaplar. Beyin yakan sorularda bugün

Haftaya Raşit kesin Krank'ta. Ben Raşit'in şefi olsam abi hemen çıkış veririm. Hiç şansı yok. Abi alırım Müşit abla ehliyeti. Raşit'e çıkış abi. Kendim sürerim, ne olmuş ya. Diğer arkadaşlara da örnek olsun. Sırayla herkes çıkartırım. Bu ne lan derim. Abi 14 kişiye ne gerek var? 6-7 kişiyle hallederim işimi. Göreceğim.

Özkan'ım günaydınlar, hayırlı sabahlar, Kar Vizyon. Hayırlı işlerin olsun. Mehmet günaydınlar, Tulin'den Mehmet. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun.

Şimdiki 21 yaşındakiler henüz ana kuzusu diyor. Aynen öyle abla ya. Müjde abla, sen biraz geriden dinliyorsun herhalde radyoyu. Bir kapat arka planda, yeniden başlat. İki ülkenin sınırına uçak düşse yaralılar nereye gömülür arkadaşlar? Hadi bakalım.

Abi bu fotoğraf gerçek mi ya Mesut abi? Otelin balkonundan diyor bir resim diyor. Abi bu nasıl bir resimdir ya, kartpostal gibi. Schöne Aussicht von Hotel Balkon. Eyvallah abi.

İki ülkenin sınırına uçak düşse, Allah korusun da böyle bir şey olmasın da, yaralılar nereye gömülür? Hadi bakalım. Bünyamin abi günaydınlar, hayırlı sabahlar. Bünyamin İçer.

sözlerim. İnsanları ölmeden öldürmeyelim lütfen. Güzel. Elif Hanım yazmış. Bundan sonra herkes kendi yolu. Önce ölsünler sonra gömülür diyor. Öptüm iki gözüm. Yaralı diyor, nasıl gömülecek diyor, değil mi? Arkadaşlar bir sazan avına çıkalım dedik ama yok abi, sazan yok. Elimiz boş döndük. Kısmetimiz yokmuş bugün. Helal olsun size. Vallahi onca cevap var. Yaralı gömülür mü ya? Tabii gömülmez Rıza. Yaralılar gömülmez abi. Hastaneye götürülür diyor. Eyvallah.

0: daha giden. Raşit ne dedi anlamadık da sen anladın mı diyor. Haydar ben anladım. Firmada herkes sırayla kranga çıkıyormuş. 14 kişilermiş. Aralarında anlaşmışlar. Üçer üçer kranga çıkıyorlar. Bazen dörtlü birden çıkıyor. Nasıl ama? Ya da diyor Onur şeytanı bir tercüme edebilir mi? Ne de olsa iyi kankası diyor. Vallahi olabilir. Abi boğazım kurudu ya. Gideyim bir dolaptan pindirik salayım geleyim. Soğuk soğuk. Burada yanımda var ama sıcak. Manzara gerçek manzaraymış. Yaralı oldukları için hastaneye giderler. Ölmemişler yani diyor. Eyvallah. Allah bütün Müslüman alemini Raşit'in şerrinden korusun diyor. Amin. Kemal. Haydar diyor ki abi diyor yaralı adamlar öldürülür öyle gömülür diyor. Allah Allah belki iyileşecek ya bir hastaneye götürseydik. Bakışlarına kış gelmiş gibi bakma gönlüm üşüyor. Yaralıları niye gömdürüyorsun ölmeden diyor. Vallahi ne yapayım ya Sadık. Salih abla da yaralılar hastaneye kaldırılır. Abla biz gömdürecektik onları ya. Kışların içim el vermiyor. Vallahi süpersiniz hepiniz. Naide, Haydar, Tayfun, Bünyamin abi, Rıza, Murat Erdatlı, Mehmet Tülin'den, Gonca Hanım, Özkan, Bayram, Elif Hanım, Şenol, Tamer, Esin Hanım, Suat, Salih abla, Sadık, Aziz Başkan, Kemal Ünal, Tülay Hanım, Mesut ağabey, Nesrin Hanım, Mustafa, Şerife, müdüremiz Şerife, Isparta Ayşe, Raşit, Onur, Tayfun. Süpersiniz. Hepiniz aynı cevap verdiniz. Dedim hani belki hani kelime oyunu yutan olur ama olmadı. Ölmeden öldürdün abi diyor. Sorma ya Tayfun. Aleyküm selam Mustafa. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler cümleten, hayırlı cumalar diliyor. Eyvallah kardeşim, yolun açık olsun, güzel bir gün olsun. Mustafa Çatalkaya. Patron çıkarsa, yani patron işten çıkarsa diyor yerini işçi bulamıyor artık. Günümüzde çalışan bulmak zor. Raşit diyor acıma kardeşim diyor. Fırsatını bulursan değerlendir diyor. Bah ya, bah ya. Allah Allah, Allah Allah. Hacım sen mi dedin bunu ya? Yanlış mı okuduk? Bu gözler yanlış mı gördü hacım? Hacım espri yapıyor ha. Raşit hiç acıma kardeşim diye. Kaç gel, gel bul beni. Sarsana bana, sarsana deli. Kemal diyor ki abi hayırdır diyor. Sen bizi bahçede görüp bahçıvan mı sandın diye. Estağfurullah, estağfurullah. Yok öyle bir şey. Gecenin karasında kaç gel, gel bul beni. Sarsana. Sınırda gömmezler. Pasaport kontrolüne takılırlar diyor espri. Süpersiniz diyor ya diyor. Ya sen bizi ne sanıyorsun diyor. Haykırdım. Ya ne sanayım ben sizi Allah Allah. Belki kandırırız dedik işte. Kandıramadık. Vallahi patrondan patrona değişir diyor. Bak diyor güvenmesin sonra işinden olur diyor. Raşit sen uyuma bunlara. Sen çalış kardeşim. İşine gücüne bak. Kranga falan da çıkma. Gerçekten hastalanırsan çık o zaman. Sıkıntı yok. Uslanmasın yasak. Kaç gel sokak sokak. Sal kendini izbedeyim. Raşit'in çalıştığı yerde diyor bir kişi bu işi aralarından bir kişi organize ediyordur bu krank işini diyor. Yoksa mümkün değil diyor ya. Tahmin ediyorum kimin olduğunu ama diyor neyse diyor. Sen gene de içinde tut söyleme. Sarsana bana, sarsana deli.
1: Ben Raşit'in şefinin yerinde olsam dört krank yapan arkadaşı işten çıkarırım. Dört kişi eksik çalışıyor zaten. Aynı iş yapılıyormuş. En azından firma kâra geçer değil mi? Aynen. Mustafa günaydın Mustafa. Rhythm Christ. Güzel musmutlu bir günün olsun Mustafa. Ne sizden ne de bizden. Bırakın ölsünler diyor. Vay vicdansız vay. Vay vicdansız vay. Şarkıya gel. Yaralı Raşit olursa gömerim. Bu fırsat kaçmaz diyor. %50 indirim gibi bir şey diyor ya. Hazır değil mi? Fırsat gelmiş. Abi diyor ben krank sıramı saldım diyor Raşit. Haziran sonlarına doğru bakalım. Sıra diyor anca bana gelir ama diyor. Bir de bakmışsın diyor. 7. ayın ortalarına doğru da bir krank basabilir. Ya. Raşit bu gerçek olamaz değil mi bu mesaj? Ben şu an hayal görüyor olmalıyım. Abi adam urlop planı yapar gibi krank planı yapıyor ya. Ya patron olsam yemin ediyorum bir dakika tutmam firmada. Daha ne abi? Aynen yaralı oldukları için hastaneye götürülür arkadaşlar. Gömülmezler. Ölmesi lazım gömülmesi için. Beklediğimiz cevap buydu. Gömün gitsin. Bir sonraki soruya geçelim. Bir sonrakine geçelim. Bakalım ne var önümüzde. Raşit'in çalıştığı firmanın çaresizliğini artık siz düşünün diyor. Raşit'e kaldıysa diyor eyvah eyvah diyor. Değil mi? Firma o kadar çaresiz ki tamam diyor ya sırayla kranga çıksınlar diyor. Yani ona bile razı artık. Sırayla çıksınlar abi. Herkes krangını yapsın gelsin. Abi yok adam bulunmuyor ya. Çalışacak kimseyi bulamıyorsunuz.

Arkadaşlar bir sonraki sorumuz. Bir çiftin 6 kızı var. Bir çiftin 6 kızı var. Her kızın bir erkek kardeşi var. Bir çiftin 6 kızı var. Her kızın da bir... Her kızın bir erkek kardeşi var. Bu ailede kaç kişi vardır? Hadi bakalım. Biraz sabah sabah beynimizi zorlayalım. Kendimize bir gelelim. Beyin yakan sorular. Çok basit cevaba. Bir çiftin 6 kızı var. Her kızın da bir tane erkek kardeşi bulunuyor. Var. Bu ailede kaç kişi yaşıyor toplam?

Bir çiftin 6 kızı var. Her kızın bir erkek kardeşi bulunuyor. Bu ailede kaç kişi vardır? Hadi bakalım.

Başta ne gönderdin o kadar uzun uzun ya? Ali Dinç, günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun. Bak yine söylüyorum. Arada günaydın mesajlarını okuyalım da. Cem, günaydınlar kardeşim, hoş geldin. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar abi. Güzel bir hafta sonu diliyorum herkese. Birinci bir yandan selamlar. Çalışanlara da kolaylıklar diliyor. Eyvallah Cem, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. İşin gücün rast gelsin. Çal oradan bir Sinan Özen. Vicdansızlar. Ne ettin Kemal ya? Ne ettin ya? Onur da diyor ki şeytan işte abi diyor. Sonra da namaz kılıyorum ben diye. Şşt, karıştırma oraları. Şşt şşt şşt şşt. Bir çiftin... Altı kızı var. Her kızın bir erkek kardeşi var. Bu ailede kaç kişi yaşıyor? Kaç kişi bulunuyor? Hadi bakalım. Çok basit.

0: Abi sen benim şaka yaptığımı sanıyorsun da bak şu olay gerçekten yaşandı. Bizim büyük şef geldi. Hani bizim bu Abdelhunka Bakan, Lagalerta değil de bizim bu şubeye bakan büyük şef geldi. Bundan yalan söylemeyeyim bir 6-7 ay önce mi ne? Geldi bana dedi ki Raşit dedi şaşkınlıklar içindeyim dedi. Dedim ne oldu dedim. Sen tamı tamına dedi 2,5 aydır dedi Grand'a çıkmamışsın dedi. Adama ne diyeceğimi şaşırdım. Dedim yani olabilir dedim. Çok enteresan dedi. Ben çok şoktayım dedi. 2,5 ay dedi. Çok büyük bir şey dedi. Ertesi haftası abi sana yemin ediyorum. Belim dağıldı. 2,5 hafta Grand'da yattım. Geri geldim adam bana diyor ki benim konuşmamı bekledin diyor. Keşke seninle konuşmasaydım diyor.
1: Yok canım artık ya. Abi nasıl bir firma burası ya? Raşit beni de işe aldırsan oraya lütfen. Ya gider 2 hafta çalışırım, 2 ay kranga çıkarım, yayın yaparım. Ne olmuş yani? Abi nasıl bir firmaymış ya vallahi. Beyin varsa yakalım diyor. Yakalım ya. Var var var. Birden fazla kişi yaşıyor bu ailede. Beyin yormayalım diyor. Cuma günü. Fazla kasmayalım kendimizi. Tamam mı? Eyvallah. Şefte peygamber sabrı ver herhalde diyor. Tamam diyor şeytan diyor inandık diyor inandık.

0: Bak Ali abiye bak diyor. Bir de bana diyor hacı ne diyorsun diye. Vallahi hacı. Hacım yapma böyle şeyler. Vay be. Yok abi karar verdim. Raşit'in firmaya işe gireceğim. Ne olmuş yani yandan bir böyle. Raşit herhalde bir 2500 kazanıyordur. Yandan bir 2500-3000 kazansak ne olur ya. Abi kranga çıkıyorsun para kazanıyorsun. Olaya bak. Bah bah bah.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam Yusuf
1: hayırlı
0: abi.
1: Günler,
0: hayırlı günler abi. Hayırlı, hayırlı cumalar.
1: Hayırlı işler.
0: Eyvallah abi.
1: Bayramımızın mübarek olsun. Bütün kardeşlerim bayramını kutluyorum.
0: Eyvallah abi.
1: Hayırlı bayramlar diliyorum.
0: Dankeşön.
1: Seviliyorsunuz. Allah'a emanet olunuz.
0: Yusuf abi yine yürüyor herhalde. Spor yapıyor. Eyvallah abi. Hayırlı bayramlar Yusuf abi. Şeytan yine inandırdı hepimiz diyor. Sorma ya. Şeytan işte. İyi bağlama yaptı. Oradan oraya bağladı olayı. Şimdi bakalım bakalım. 9 cevabını veren arkadaşları tebrik ediyorum. Doğru cevap 9. Numara 9 evde yokuz. Gelmeyin. Yani 9. Bir çift dedik. Çift dediğimize göre anne ve baba 6 tane kız çocukları var. Etti mi 8? Her kızın bir tane erkek kardeşi olduğuna göre evde demek ki bir tane de erkek çocuk var. Alın size 9. 9 doğru cevabı verenleri tebrik ediyorum.

Ali abi diyor, aynı bizim ev diyor Naide. Yapma ya. 7 çocuk, 2 büyük evin, 9 kişilik aile diyor. Aynı bizim ev.

Bir sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Raşit'in patronu kesin annesinden beddualı. Böyle eleman olması için normal değil abi diyor ya. Doğuştan beddualı. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Aylin'in babasının 5 tane kızı var, tamam mı? Aylin'in babasının 5 tane kızı var. Bir sonraki sorumuz bu. Biraz dinleteyim bunu.

Aylin'in babasının 5 tane kızı var. Kızların isimleri: birinci kızın ismi Ayşe, ikinci kızın ismi Fatma, üçüncü kızın ismi Hatice, dördüncü kızın ismi Kezban. Beşinci kızın ismi nedir? Hadi bakalım. Bakalım bilen çıkacak mı? Aylin'in babasının 5 tane kızı var. Birinci kızın ismi Ayşe, ikinci kızın ismi Fatma, üçüncü kızın ismi Hatice, dördüncü kızın ismi Kezban. Beşinci kızın ismi ne peki? Hadi bakalım, beyin yakan sorulara devam. Çok basit sordum ya, zor sormadım. Gelsin cevaplar. Ben de 2 dakika böyle bir kendimi dinlendireceğim. Çenem yoruldu. Vallahi bildiğiniz gibi değil, çenem yoruldu.

Aylin'in babasının 5 tane kızı var. Birinci kızın ismi Ayşe, ikincisi Fatma, üçüncüsü Hatice, dördüncüsü Kezban. Beşincinin ismi nedir arkadaşlar? Bunu sorduk. Ya bunu dinletmek istemiyordum aslında. Dur bakayım. Yok abi ya, dur başka bir tane dinleteyim.

Oo, cevaplar gelmiş. Baya baya cevap gelmiş. Bakacağız. Beşinci kızın ismini arıyoruz arkadaşlar. Beşinci kızın ismi ne? Dört tanesini saydım ben. Beşinciyi arıyoruz. Dur bir kapak sesi vereyim önce de. Bak kapak sesi bir gelsin. Bak bak bak bak. Duydunuz kapağın sesini. Pindrix'in sesiydi bu. Bir soluklanayım. Sevdi.

Gülşen Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun. Kaç haftalığına gittin Reha'ya Gülşen Hanım? Yanımdaki Vanlı çözdü soruyu. Harbiden çözmüş valla. Aylin'in babasının 5 kızı var. 4 tanesinin isimlerini sayalım. Birinci kız Ayşe, ikincisi Fatma, üçüncüsü Hatice, dördüncüsü Kezban. 5. kızın ismini arıyoruz. Yeter olabilir mi acaba? Yeter. Yeter. Songül olabilir mi Songül? Olabilir, niye olmasın? Yeter, yeter. Dünya yalan, ömür kısa, gönlünce yaşa. Seviyor, sevmiyor. 5. kızın ismi ne arkadaşlar? Songül Yeter. Başka aklınıza gelen var mı öyle? Gönlünce yaşa. Hayriye. Emine. Meryem. Allah Allah. Sabri abi günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Sabri abi. İsveç, Malmö, sevgiler selamlar Sabri abiye. Oo, 3 hafta tam tatil gibi vallahi Gülşen Hanım. Sevgi Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun. Halide diyor ki oradan, yetmez, devam diyor. Abba. Nayde ne diyor bu Ali ya? Yetmez diyor, devam diyor. Nesrin Hanım, bunları bir sorsam var ya, kimse bilemez. Valla bunları kimse bilemez. Bilene hediye bile veririm o derece. Kim bilecek, nereden bilecek onları ya? Aba. Ama notlarımın arasını aldım.

Abi de uçak düşerse yaralı kurtulurlar mı acaba? Vallahi Özkan doğru diyorsun yani, o da var. Yaralı kurtulan olacak mı bakalım? Tulinden Mehmet, niye sesin çıkmıyor abi senin? Ara sıra dinliyorsun ya, sık sık gel. Bünyamin abi, kolay gelsin abi, hayırlı işlerin olsun 15. bir yana. Güzel bir şarkı.

Ali diyor bir dahakinde soru sorarken anne hamile mi değil mi onu da söyle de diyor. Yanlış hesap yapmayalım diyor Murat Erdat'la. Abi o kadar bilgi bana da gelmedi be Murat abi. Yani üvey kardeşleri var mı yok mu onları da bilmiyoruz yani ona bakarsan.

Bu nasıl bir aile diyor ya Murat abi. Nasıl bir aile bu diyor ya. Birinin 5 kızı, birinin 6 kızı. Ya diyor bol bol oğlan yapsınlar diyor. Evde kalacak yoksa bu kızlar diyor. Murat abi sen de doğrusun. İki soru sorduk. Birinde 6 kız vardı, birinde 5 kız vardı. Bir tane oğlan var abi, sıkıntı. Düşeriz gözlerimiz bakışa bakışa uçuşlarda. Aylin doğru cevaptı arkadaşlar. Zaten cevabı soruyu sorarken vermiştim. Aylin'in babasının 5 kızı var demiştim. 4'ünü zaten saydım. 5. de Aylin'di. Doğru cevap veren herkesi tebrik ediyorum. Zaten yanlış cevap veren de neredeyse çıkmadı. Bak neredeyse dedim. Neredeyse.

O Aziz abi vallahi afiyet olsun. Gür Bey restorantta çorba içiyor Aziz abi. Kelle paça içiyor vallahi süper. Afiyet olsun Aziz abi. Aziz Aygün güp güzel musmutlu bir günün olsun. Hayırlı cumaların olsun. Aynen Sabri abi. Oğlanı bulana kadar diyor devam ki diyor Ali Dinç. Devam. 6, 7, 8, 9, 10 devam. Neydi o? Samsun'da mıydı? Ordu'da mıydı? Bir belediye başkanı tok veriyordu. 10 çocuğa 0 kilometre tok veriyor abi bak. Bu kampanyayı değerlendirin. Oo, şarkıya gel.

Nail diyor ki Ali abi diyor bundan sonra diyor Ali diyor kendisi almak istiyor o görevi diyor. Yapma ya. Mümkün değil ya. Olur mu öyle şey? Kapıldım bir kere seyrine sevdanın nefes bile... Abi diyor beşinci kız Aylin'dir diyor. Bana kalırsa diyor erkeği bulana kadar bu baba diyor yoluna devam eder diyor yani. Yoluna şaşmaz diyor. Allah Allah. Oğlanı bulunca diyor taç takacak diyor. Kral mı olacak oğlan? Vay be oğlanı bulduk kral olduk taç.

5 kızın yanına 5 tane de erkek çocuk olsa iyi olurdu bu abi ya. Bak ya. Tamer, o performansı senden görelim kardeşim. Evlen bir an önce de. Öyle yazmakla olmuyor bu işler. Şeyma Hanım, günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun tekrardan. Ses 1-2. Tabii o kadar çok mesaj geliyor ki tek tek okumuyorum arkadaşlar. Cevaplarınızı şöyle üstün körü görüyorum. Toplu halde cevap veriyorum. Allah korusun. Öyle diyor, bir kaza olmasın. Herkes önce kendi ülkesine gömülür. Ama diyor, yaralılar dedin, gömmeyin onları diyor.

Ya diyor tok veriyor da diyor. Bir yere giderken diyor 10 tane çocuk nereye binecek diyor. En azından küçük bir otobüs falan verseydi daha iyiydi. Ya Murat abi ya. Düşündüğün şeye bak abi ya. Ne yapsın adam? 2 tane mi tok versin abi? Anne çocukların 5'ini alır, baba 5'ini alır, 2'ye bölerler falan. Tok değil de şöyle Vito olur değil mi? Bir tane güzel, bir tane Vito minibüs. Ben 2 kızı zor yetiştiriyorum diyor. Harbi Mustafa ya, sorma, biz 2 çocuğu zor yetiştiriyoruz. 2, 3, 4 çocuk zor yetişiyor valla. 10 çocuk nasıl yetişecek abi?

Abi diyor, bir de başkana sorar mısın diyor. Yeni hatun da veriyor musun? Yok canım. Adam araba verme kısmına bakıyor. Bu acı derdimi anlatması zor. Evlendirecek ki diyor. Evlendirecek ki çocuk yapalım diyor. Öyle 10 tane kolay mı diyor ya. Döndü. Son çocuğun ismi mi? Döndü mü? Yok. Aylin abla onun ismi.

Zor bir soru soracağım arkadaşlar. Çok zor soracağım. 10 çocuk toka sığmıyor ya, ikiye böleceğiz onları. Başkana söyleyeceğiz, 2 tane tok verecek. Ne abi, 10 çocuğa bir tane tok mu olur ya? 2 tane tok versin de anne bir arabayı sürsün, baba bir arabayı sürsün. Beşer beşer çocukları bölüşsünler o şekilde. Best Travel, hayırlı işler, hoş geldin, güzel bir günün olsun. Çocuk yetiştirme konusunda diyor, erkeklere Ali Dinç, bayanlara da Naide ders versin diyor, değil mi? Yananın kalbinde yükselen bu ses. Son çocuğun ismi bu sondu olsun diyor, bu sondu. Songül dedik ya, Songül yeter. Eskimeyen şarkılar. 10 çocuk rüzgarın estiği şekilde büyür diyor. Bizimle hayat bulur. Yasin kaç tane numaram var, gözünün yağını yiyeyim ya. Eskiler yeniler daima. Yemin ediyorum adam her yerde ya, her yerde. Emine abla günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun Emine Erdatlı. Sen yoksun diye Murat abi rahat rahat takılıyordu bugün var ya. Abi evlenmek intihara teşebbüs zaten diyor. Bir de 10 tane çocuk direkt intihar et daha iyi diyor. Aba. Eskiler yeniler daima en iyiler. Şarkıyı da dinletmedik, yalan oldu Viyana FM şarkısı da, olsun. Yok, heyecan yapmadım, biliyordum Best Travel'in Star Rise'e ait olduğunu. Graz Best Travel. Dolaştırdım biz oralarda. Yasin. Bir tane zor soracağım arkadaşlar, zor. Hem soracağız hem öğreneceğiz, birlikte öğreneceğiz. Hani yanlış yazabilirsiniz, sıkıntı yok. Rahat rahat yazın. Şimdi Kemal müdürümüz, bugün doğum günü vardı biliyorsunuz. Kemal müdürümüz Vels'ten Salzburg'a bisikletle gitti. Bisikletle giderken göllerin etrafından geçti. Kaç tane gölün etrafından geçmiştir? Hadi bakalım, basit kısmını soralım önce. Kemal müdürümüz bisikletle Vels'ten Salzburg'a giderken kaç tane gölün etrafından geçmiştir? Hadi bakalım, gelsin cevaplar.

Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler. Viyana'da 4 şubesi ve 1 toptancısıyla hizmetinizde. Çok teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Mega Süpermarketler'de bu hafta bütün ürünlerde, Mega Gastro'da dahil, tüm ürünlerde, Pindrinks'ler de dahil arkadaşlar, %20 indirim var. Kaçırmayın bu fırsatı. Mega Süpermarketler ve Mega Gastro'da tüm ürünlerde %20 indirim fırsatını kaçırmayın. Pindrinks'lerde de %20 indirim var. Arte Centrum Simmering 11. Viyana'da, Geiselbergstrasse 28 numarada. Vitamin C serumu Mayıs ve Haziran ayında, Mayıs bitti zaten, Haziran kaldı. Vitamin C serumu ücretsiz arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Viyana FM'den geliyorum demeniz yeterli. Animo Eczanesi 20. Viyana'da, Wallensteinstrasse 61 numarada. Reçetesiz satılan bütün ürünleri, bütün ilaçları indirimli bir şekilde Animo Eczanesi'nden alabiliyorsunuz. Viyana FM'den geldiğinizi söylemeniz yeterli. Bowl Kebap Parndorf'ta ve Floristdorf'ta iki şubesiyle hizmetinizde Bowl Kebap. Sıla yolundaki en güvenli durağınız. Özellikle Almanya'dan, Belçika'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan aracıyla Türkiye'ye, Sıla yoluna çıkacaklar için mutlaka Parndorf'a uğrayın. Tüm ihtiyaçlarınızı giderin, dinlenin orada. Karnınızı da doyurun bir güzel. Oh, mis gibi devam. Kun Kargo. Çözüm ortağınız. Uluslararası taşımacılık, gümrükleme. Yurt dışından ürün getireceksiniz, ürün göndereceksiniz. Her şeyi hallediyor Kun Kargo. Bir telefon kadar yakın sizlere. Florya Events Dekorasyon özel günlerine anlam katıyor. Siz istiyorsunuz, Florya gerçekleştiriyor. Gürbey Restorant 10. Viyana'da, Kuellenstrasse 100 numarada. Çorbacı, Viyana'nın çorbacısı. Yok böyle çorbalar.

acısı. Türk mutfağının eşsiz lezzetleri, her gün 7 çeşit taze çorba çıkıyor Gürbe Restoran'da. Star Ryzen sevdiklerinize kavuşturuyor, uzakları yakın ediyor. En uygun uçak biletleri Star Ryzen'de. En uygun tatil kampanyaları yine Star Ryzen'de. Başınızı alıp gidebiliyorsunuz Star Ryzen'de. Gerisini onlar hallediyor. Süper organizasyon, hizmette sınır yok. Şiddetle tavsiye ediyorum. Geçen sene bizzat denedim. Roto Home ve Roto Möbel mağazaları, kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi. Viyana'da 2 şubesiyle hizmetinizde. Alsinger Gasse 7 10. Viyana, Simmering Abstrasse 99 11. Viyana. Bugün ve yarın Roto Möbel'de inanılmaz indirimler sizleri bekliyor. Üstelik tüm ürünlerde Roto Möbel'de ücretsiz evinize kadar getiriyorlar ve kurulumunu yapıyorlar. Roto Home'da da her zaman olduğu gibi en uygun fiyatlar sizleri bekliyor. Türkiye'de bile olmayan fiyatlar. Kaliteyi uygun fiyata alıyorsunuz. Hafta sonu da birçok üründe indirimler devam ediyor. Patron çıldırdı. Haydar çıldırdı. Elinden alın %50 makinesini. Bu arada Instagram ve Facebook'taki sosyal medya hesaplarımızdaki paylaşımları beğenmeyi unutmayın. Viyana'nın tanınmış iş insanlarından Volkan Akın geçtiğimiz hafta Peru'ya gitti, maratona katıldı. Orada İnka medeniyetinin yaşadığı alanda uluslararası bir maraton koşuluyor. Dünyanın her yerinden yüzlerce sporcu katılıyor. Çok zor bir maraton. Dağlara tırmanıyorsunuz. Öyle bir maraton. Sağ olsun Volkan abi orada Viyana FM bayrağını açtı. Bize jest yaptı, sürpriz yaptı. Geçtiğimiz sene de Everest'e çıkmış. Çin Seddi'ne çıkmıştı. Orada koşmuştu. Orada Viyana FM bayrağını açmıştı. Daha öncesinde de Yakup abimiz var. Yakup geç gel. O da Everest'e çıkmıştı. Everest'te Türk bayrağını açtı. Tabii ki Viyana FM bayrağını da açtı. Vay be. Teşekkür ediyoruz abilerimize. Sağ olsunlar, var olsunlar.

Aba saat 9 olmuş ya, 9.06 geçiyor. Vakit gitmiş. Bitmiş vakit bitmiş ya. Neyse hadi biraz uzatalım. Vallahi ne çabuk saat 9 oldu, hiç farkına bile varmadım, kaçırmışız.

kaşla gözün arasında saat 9'u 6 geçiyor, 7 geçecek hatta. Selam Ali abi, günaydın. Bugün iş yok, ondan geciktim. Gitmeden bir selam vereyim dedim sana. Eyvallah Yasin. Neredesin sen Yasin ya? Yasin tek baş. Adam yattı abi, dinlendi. Normal. Normal sabah, her sabah erkenden kalkıyor. Bu sabah da yatsın dinlensin ya. Yasin, güzel bir hafta sonun olsun kardeşim. Üç günü iyi değerlendir. Cuma, cumartesi, pazar. Fünften bis zwanzig. Oo, 15-20 tane göl vardır diyor. Arkadaşlar, mesaiye kalıyorum şu anda. Mesai paralarını web sayfasına bir tane düğme koydum. Oraya tıklıyorsunuz, oradan bağış yapıyorsunuz. Öyle ödeyeceğiz. İBAN vermiyorum artık. Oraya link koydum. Oradan tık tık tık hallediyorsunuz. Ne yapalım abi? Ekmek parası. Öyle bedavaya uzun uzun yayın olmaz. Vallahi Ali Dinç de helal olsun ha, ısrarla abi diyor, 7 oldu diyor, durmak yok diyor, devam diyor ya, devam. 7 oldu diyor. Yahu 7, Ali ne yapıyorsun sen ya? İbo yok. İbo bu hafta bayram tatil. Türkiye'dekiler bayram yapıyor abi. Adamlar ah kom keyfim kom. Pazartesi'den itibaren normal yayın akışımıza döneceğiz. Heyecan yaptım Yasin biri geldi diye valla. Abi sen yayında kal diyor ya. Dün de güzeldi diyor. Tayfun bugün de biraz uzatalım. Merhabalar Ali Bey. Öncelikle Kemal müdürümüzün doğum gününü kutlarım nice yıllara. Bir de rakamı söylemeyeyim. Kopya çektim diyor. Kemal'den kopya çektim diyor. Kader Hanım hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Dört. Olabilir mi? Dört olabilir mi? Beş. Viyana FM bayrağı var mı abi diyor sende. Var ya, olmaz mı? Bayrak sıkıntı yok. Yaptırız bayrak. Bir çok var. Nerede dalgalandırtıracaksın Onur? İki tane gölün önünden geçmiştir diyor. 14 göl abi diyor. Ben de Google'un yalancısıyım diyor. Vallahi Google bilememiş, yalan. 70'ten fazla göl var diyor Suat. Ama kaç tanesinin etrafından geçti Kemal müdürümüz? Hacım 7 diyor. Ali abi hazır pedagogsun, sen halledersin bu işi dedi. Verdikçe verdi Rabbim diyor. Bu arada Ali Dinç de çok kaşınmasın. Kapının eşiğinde oturuyor zaten diyor. Bir tekmelik canım. kapının eşiğinde oturuyorsa sıkıntı. 7 göl diyecekti galiba diyor. Vallahi 7 göl diyecekti. Bana da öyle geliyor. En güzel o çağım hani, deli dolu sevdik ikimiz, olmadı daha gül. Kırıldım abi diyor. Allah Allah, yapıştırırız Kemal kırıldıysan, ne olmuş yani? Yani kırılanı yapıştırıyoruz, ne olmuş?

Ya diyor iki tok da yetmez. Arabalar beş kişilik. Anne baba nereye binecek diyor. Ya çocuk ya bunlar Mustafa. Sıkıştırırız arka koltuğu dörtlü yaparız. Arkayı dörtleriz sıkıntı yok.

Sinop Kalesi, yaralı gözü. Oo, halledelim o işi Onur. Kemal Müdürüm, sana da bir tane Viyana FM bayrağı yaptıralım. Gittiğin yerlerde bayrak aç Kemal Müdürüm. Yapay zeka öyle diyor. Bakacağız. Doğru cevabı bilen arkadaşlara katılıyorum diyor Şeyma Hanım. Ben de katılıyorum. Oo, Yasin bugün de durmak yok diyordu. Yola devam. Dinlenme yok abi diyor. Benim önüne taş döşüyorum. Bugün ve yarın da onunla uğraşıyorum. Bir ay sonra izine gidince rahat edeceğiz inşallah. İnşallah kardeşim ya. Tabii sorunsuz, sakin kafayla izne gidince her şey daha güzel oluyor. Sen Dündar'ı da çağır, yardım etsin, öyle tek başına yapma. Bugün de hayır işi canım, her gün maaşlı olacak değil ya. Bugün arkadaşlık hatırına gelecek, yardım edecek. Diğer günler çalışmak için. Eğer gelmezse söyle, kırayım kalemini. Saat 9'u geçti diyor ya, yükselme vakti diyor, 30 bin. 30 bin fite yükseltmen lazım diyor. Ya abi biz fitle mitle işimiz yok bizim. Biz böyle 10 bin, 15 bin fitlerde iyi. Manzarayı izleye izleye devam edelim. 30 bin fitten ne göreceğiz? Bulut görüyoruz. Başka bir şey yok. Ben manzarayı seviyorum. Kemal Bey'in doğum günü kutlu olsun. Nice mutlu yıllara diliyorum sevdikleriyle birlikte. Çok teşekkürler Emine abla. Sığıyor, sığıyor diyor. Tecrübe konuşuyor diyor. Saçları sıktı tutun. Kovaları bagaj atın, sığıyor diyor bir şekilde. Naide tecrübeli. Osman günaydınlar. Osman güzel bir günün olsun, hoş geldin. Kimler burada arkadaşlar, bir bakalım ona göre yayını ne kadar devam edeceğiz etmeyeceğiz. Elleri bir göreyim, emojiler bir gelsin. Gelsin gelsin emojileri bir göreyim WhatsApp'ta, ona göre. Baktık emoji yok abi, biz de Afida sen diyeceğiz, ne diyeceğiz. Emoji çoksa Vayta. Vayta so. Hadi bakalım gelsin gelsin gelsin. Gelsin emojiler.

Vay be, manzaranın güzelliği. Vallahi çok güzelmiş burası ya Gülşen Hanım. Kartpostal gibi. Biraz önce Mesut Müdürüm de İspanya'dan göndermişti. Abi çok güzel ya. Gerçekten manzara 10 numara 5 yıldız. Manzara süper süper. Herkes bir manzara resmi atsın. Onları da görelim. Emojiler geliyor. Manzara resimlerini de bir görelim. Gönder gönder gelsin. Olduğun yerin manzarasını gönder. Yani gökdelendeysen Viyana manzarası, Linz manzarası, Graz, Salzburg hepsi olur. Problem yok. Etrafında güzel bir dağ, tepe, bayır varsa gönder. Şehir manzarası da olur. Hepsi kabul. Kemal Müdürüm, o iş bende. Bol bol yaptıralım bayraklardan. Çile. Allah çektirmesin.

Bu kadarcık mı emoji ya? Yok canım, bu kadar emojiye yayın yapılmaz ya. Vallahi bu kadar emojiye yayın yapılmaz. Günaydın Ali Bey, hayırlı sabahlar, hayırlı bayramlar ve hayırlı cumalar diliyorum diyor. Sevilay geldi, hoş geldi. Sevilay Hanım, guten morgen, günaydınlar, hayırlı işler, güzel bir günün olsun. Vallahi Aziz abi, senin manzara hiç iyi değil abi. Abi mezarlık manzarası göndermiş mübarek cuma günü ya. Çağırıyorlar Mazzi abi, onu mu demek istiyorsun yani? Mesaj mı var abi öbür taraftan?

Oo, Ziyer Şün, Ziyer Şün. Vallahi benim hatun çalışıyor ya. Helal olsun. Hayırlı cumalar, kurban bayramımız mübarek olsun, iyi bayramlar. Ferhat'ım neredesin sen ya? Ferhat 54. Neredesin abi sen ya? Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Hayırlı bayramların olsun Ferhat.

Kemal müdürümüz yengeyi de alsın yanına. Romantik bir bisiklet turu atsın, süper olur diyor. Vay. Suat'tan öğreneceğimiz çok şey var ya. Kemal ne orada, güneşleniyorlar mı, ne yapıyorlar ya? Ne bahçesi orası öyle? Kiraz mı?

Oo Murat abi, bulutu mu gezdiriyorsun? Aradım, kayıp resimlerini yazacaklar anlama. Zuhal abla göndermiş bahçe manzarası. Perişan olsun. İkimiz de bilemedik kıymetini. Aşk seni de beni de. Ne o, geyik mi? Lama mı o? Nedir Gülşen Hanım? Ali Dinç de parkın manzarasını gönderdi. Mustafa onlar ne abi? Oo. Bizim kurbanlıklar. Mehmet de trafik resmi atmış. Ya Mehmet, olacak iş mi ya trafik manzarası? Her taraf yeşil. Ot, böcek, çiçek. Abi sen burada araba atıyorsun ya. Bah ya. Şaka tabii. Gönder gönder.

Dedik ki Kemal müdürümüz Wels'ten Salzburg'a gitti bisikletle. Kaç tane gölün etrafından geçmiştir diye sorduk. Bayrak ayarla bir Cide'nin çeşmesi. O ne ya, dur bir saniye Kemal. Kemal çok mesaj yazıyorsun ya. Bayrak ayarla abi, Cide'nin çeşmesinin üstüne çıkacağız Onur abimle. Allah Allah, çeşme. Kemal var ya, bizim Karadeniz, Batı Karadeniz havalarının hepsini biliyor. Bir Everest olmasa da yani manzara ve ben. Ooo. Manzara ve ben. Helal olsun valla. Kemal manzara deyince kendi resmini göndermiş. Yakıyorsun Kemal ortalığı. Söndürün Kemal'i. Sen diyor mesajlar. Ya abi yetişmiyor, yetişmiyor. Yavaş yavaş. Getirdi kader bizi oyuna. Demek ki o geyikler diyor daha boynuz lamaymıştı. Lama, lama, boynuz lama. Ali Demir'in manzarası da sucuk. Sucuk, salam, et abi. Herkesin manzarası farklı işte. Ne güzel, manzaraya bak. Diyetteyim ya Ali Demir. Vallahi yiyemiyoruz abi. Tam Kayseri, Özbatman sucukları. Nihat abi duyuyor musun? Tam Kayseri, Özbatman. Bizdeki fotoğraflar hep bisikletli diyor ya. Anlık bizde de durum böyle. Mübarekler ne sipariş geçiyor var ya diyor. Aba parayı vurdunuz bugün Raşit. Ceylan. Ha Ceylan'mış o. O yüzden boynuz yokmuş. Nereden bilelim? Cahillik böyle bir şey işte. Acım sen ne örüyorsun? Tarlaların etrafında geziyor acım ya. Her taraf yeşillik. Aa, manzaraya bak. Bizim manzara da fena. Çok çalışıyorum diyor manzara. Abi diyor sen ha vallahi Mehmet harbi ayrıntıyı kaçırmışım ya. Mehmet bizim büronun önünden geçmiş. Hiç bakmamışım bile. Kagrener Plas'ta çekmiş resmi. Tam bizim büronun önünde çekmiş. Kun Kargo, hayırlı cumalar. Kun Kargo, hayırlı işler. Yok ya diyor, traktör o diyor. Yapma ya, ben de buradan gördüm ki güneşleniyorlar diye. Harbi traktörmüş, gözlerimde bozukluk var herhalde. Ben güneşleniyorlar dedim, traktörmüş abi, olaya bak ya. Normal tarla diyor, şu tarlayı alsam gökdelen diksem eskiden buralar hep tarlaydı derdim. Vallahi sorma, yarın bir gün 10 sene sonra öyle olur. Ben...

Vallahi yoruldum ha, boğazım kurudu. Toparlayalım, yavaştan toparlayalım artık. Onur'un manzara da. Onur her yer yiyecek ya. Elektrik çekmeye devam abi diyor. Ne manzarası diyor. O da bir manzara Tamer ya. Köyden köye. Aynen, köylerden de amacım. Trafik yoktur oralarda. Şerife de o çiçeklerin ismi ne Şerife? O kırmızı kırmızı neydi? Vallahi her yerde var, çok güzel. Şeveat taraflarında, yol kenarlarında görmüştüm otobana çıkarken. İsmi aklıma gelmiyor şimdi. Hollanda'dan ev manzaraları. Hollanda'nın evleri de tuğlalı muğlalı güzel oluyor ama.

Şu eller üzer şarkısı var ya abi diyor. Çoğu kişi sevdiğine yazdığını sanıyor. Ama diyor oysa ki şarkıyı kızına yazmış adam diyor. Aynen, eller üzer kızına yazmış. Gelincikmiş o çiçeklerin ismi. Çok süper ya. En güzel manzarayı Süleyman göndermiş. Pindrings'ler. Vay be. Maşallah. Depo full Pindrings. Gelincik, gelincik, gelincik mesajlar. Oh. Bir ben bilmiyormuşum ha. Herkes biliyor. Cahillik zor bir şey ya. Ya düşünebiliyor musunuz? Şeyma Hanım tarladan resim atmış. Traktörün üst kısmı gözükmüyor. İki tekerleği gözüküyor. Kırmızılık gözüküyor. Yerde de işte ilaçlama yapıyorlar. Ben de diyorum ki güneşleniyorlar. traktör ilaç sıkıyormuş meğerse ki. Nasıl baktıysam, hangi gözle baktıysam. Acım acıktıysan doyur karnını ya. Vay Suat'ın manzara. Suat her taraf kereste orada ya. Bir gökyüzü bir de kereste var.

Aha, Emin abla da gelincik çiçeklerini bulmuş. Kemal Mega Gastro'ya gelmiş. Oo, Kemal karton karton pindirik alacak şimdi. Manzaram değişti. Yollamaydın, iyiydi bunu. Onur.

bu kadar manzaraya yıkamazlar. Kralı gelse çalsa neyi giderdi, vay be. Benim manzaram her zamanki gibi diyor Roto. Senin manzaran da süper. Abi çay bardakları, yemek tabakları, çatallar, bıçaklar, kaşıklar, çaydanlıklar, kahve makineleri, halılar, yolluklar, tencereler, tavalar. Abi daha ne olsun ya? Benim karnım acıkmış herhalde. Roto Home. Vanlı ile bizim oradan başka bir köye kahve içmeye gittik diyor. Niye? Şerife, sizin köyde kahve yok muydu? Dur şunu bir gönderelim ya, bir saniye. Şunu bir gönderelim bakayım neymiş. Hadi. İlk kez dinleyeceğim ha.

O değil de vallahi herhalde 5-6 bayram sonra ilk kez bir kurban eti yiyeceğiz ha. Et yiyoruz, onda sıkıntı yok da kurban eti. Heyecanla bekliyoruz kurban eti. Geldi geldi. Emsel Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun. Elim işte kulağım sende Ali Bey diyor, dinliyoruz diyor. O nasıl ya, her taraf arabalar marabalar. Neresi burası? 23. Viyana'ma. Mezarlık falan var. Müslüman mezarlığı mı orası? Yanlış mı görüyorum? Bu şarkıda Kemal Ünal ile ne oynarım vallahi diyor. Kemal? Maksat diyor, sabah sabah yollara düşelim. Kahve bahane. Vay.

Vay be, ilk kez dinliyorum ha bu şarkıyı. Enteresan. Valla ben de böyle bir yayıncıyım. Her şarkıyı bilmiyorum işte. Ne yapacaksınız arkadaşlar yani? Tamer'in müzik bilgisi benden daha iyi. Gerisini siz düşünün artık. En pis manzara Onur Ünlü'nmüş. Ya sorma, çok kötü manzara. Göndermeseydi iyiydi dedim ya. Haydar. Günaydınlar. Benim şarkımla girdin abi diyor. Sağ olasın, iyi yayınlar. Nurdan, senin şarkın o. Allah Allah. Benim güp güzel, mus mutlu bir günün olsun Nurdan. Hayalim vardı, sakladım. Bugünlere içimde kaldı. Benim düğün olsa da diyor, oynasak diyor. Yaparız senin için bir düğün ya. Seni mi kıracağız yani? Sen düğün dersin de biz düğün deme yapmaz mıyız ya? Seni mi kıracağız? Bir düğün yapalım da Kemal oynasın. Sırf Kemal oynasın diye düğün yapacağız abi. Bu da yeni bir şey. Dur bir saniye arkadaşlar. Sistem diyor ki Ali artık git. Yeter, bu kadar yayın yaptın. Zamanın doldu. Yapamazsın artık diyor. Biz de sistemi geçeceğiz şimdi bir saniye arkadaşlar. Ezip geçeceğiz sistemi. Az kaldı. Bana yayın yasağı verdi ya, bakar mısın? 2,5 saatten sonra otomatik kilit diyor. 2 saat normalde, bir de yarım saat uzatması var. Ha, şuradan devam edelim. Tamam. Hadi bakalım, oynayanları piste alalım.

Kemal piste alalım seni. Vay manzaraya bak. Ya Mustafa şu ChatGPT gereksiz işler için kullanma. Oğlum yengen görmesin var ya. Vallahi bak. Ayıp ayıp.

Dur ya, bu aynısıymış, ikisi de aynısıymış. Ben aslında başka bir şey düşünmüştüm. Neyse. Şuradan devam edelim.

babalar restal isteyenleri bir göreyim. Kaldırsınlar elleri. Göreyim göreyim. Şöyle elleri bir göreyim. Kimler babalar restal istiyor? Gelsin babalar restal diyenler. Kaldırsınlar elleri. Devam edelim.

Çeşmenin başında ışmar edersin. Işmar ne demek? Işmar. Biliyor musunuz? Işmar etmek.

el göz kafa işareti demek diyor. Ben iyi yaparım işime gelince. Göz kaş. Değil mi? Gözle kaşla hareket böyle. Işmar etmek, ışmar. İşaret etmek kaş göz ile. Çeşmenin başında ışmar edersin diyor. Ba ba ba ba ba. Yani çeşmenin başında hadi olur bu iş falan böyle. Hani ışmar etmek belanı mı arıyorsun demektir benim için. Şşt, böyle şşt, kaş göz. Işmar etmek. Yaşayamam. İşaret etmek diyor. Bak nasıl eskiden öyle şey yoktu. Sosyal medya falan filan yoktu. Şimdi millet, yeni gençler sosyal medyadan ışmar ediyorlar. Sosyal medyadan nasıl ışmar ediyor? Dürtüyor. Arkadaşlık isteği gönderiyor. İşte mesaj yazıyor. Selam, hallo, takip alıyor. Falan. Yeni modern çağda böyle. Eskiden öyle değildi tabii. Eskiden imkanlar sınırlıydı. Çeşme başı. İşte mendiller falan, düğün dernekler.

Vay be. Çok güzel seslendirdi. Hadi bakalım biraz hızlandıralım. Vaktimiz de daraldı. Vedamızı gerçekleştireceğiz. Bir babalar resteli yapalım. Hepsini dinletmeyeceğim şarkılarını. Azar azar.

Ali abi diyor, Semiçenk için çekiliş vesaire yapacaksın mı diyor. Selvin Az da gitmek istiyor da bize zor çıkana diyor. Hani öyle bir şey var da katılak bebeği anam gile bırakacak. Valla çekilişi hafta sonu açacağız. Katılırsınız artık nasip kime çıkarsa. Söyledim yalan seni. Yapacak bir şey yok. Talep çok. El, göz, baş veya kaş hareketleriyle karşı tarafa sessizce bir niyet anlatmak. Aynen aynen.

Bugün birçok konu işledik arkadaşlar. Son konumuz açık kaldı. Niye son konumuz işinize gelmedi çünkü? Son konumuz zordu. Şimdi Kemal bisikletle Vels'ten Salzburg'a giderken tamı tamına 6 tane gölün etrafından geçti arkadaşlar. 6 tane göl. Hadi hızlıca sallayın bakalım hangi göller. En az 3 tanesini tutturabilecek misiniz bakalım. 6'da 6 beklemiyorum sizden ama 3 tanesini tutturabilecek var mı? Naide isimleriyle birlikte yazmıştı. Naide 3 tane tutturdu kesin fix.

O altıncı gölün ismini var ya, ilk kez duyuyorum. Bak, birinciyi duydum, ikinciyi duydum, üçüncüyü duydum, dördüncüyü de duydum. Ondan sonra iki ve üçüncüye gitmiştim var. Birinciyi hatırlamıyorum. Dördüncü, beşinci, altıncı göl. Onlara hiç gitmedim. Kemal müdürümüz altı tane gölün etrafından geçmiş. Bu göllerin isimlerini yazın yazın gelsin hızlıca. Bakalım kimler tutturacak. Üç tane tutturanı başarılı sayıyorum arkadaş. Kıl payı kaçırdım diyor. Aynen, yedi dedin hacım sen değil mi? Neredeyse tutturuyordun. Seni göller ne oldu diyor. Ha, gölleri bulacağız şimdi. Çocuksu bir sevinç. Ya Kemal, dersi kaynattılar ya. Çok yaramazlar bunlar. Seni gördüğüm zaman. Onur abime Onur abim diyor karşıma gelsin de bir oynayalım diyor ya. Şu Haydar abi nasıl bir Ankaralıysa anlamadım artık diyor. Ankaralı dediğin her yeri oynar abi diyor. Bunda tık yok diyor. O senin bildiğin Ankaralılardan değil Kemal. Hey yavrum hey. Ben iptal diyor, misafir var diyor. Abav. Göller taştı. Göller taştı derken çok mu yağmur yağdı? Bir, iki, üç. Nurdan valla bravo. Dört tanesini tutturdun Nurdan. Nurdan dört taneyi tutturdu.

0: Naide 1, 2, 3, 4, 4 tane tutturdu. Naide de 4 taneyi tutturdu. 4 tane Naide, 4 tane de Nur'dan bildi. Yalan, yalan. 1, vallahi helal olsun, sallamayı buysa artık. Tamer 4 tane yazdı, 4'ünü de tutturdu. 2 tane daha sallasaydın Tamer. Çakman karalı mı? Ha, biraz çakmalık var ya, orijinal değil. Kemal Pindirinksleri aldı mı Kemal? Hangilerini aldın bir göreyim. Orhan Kaptan, aleyküm selam. Cümleten cumamız mübarek olsun inşallah. Eyvallah Orhan Kaptan, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Arkadaşlar, mesajını okumadığım var mı? Sevmek ne demektir, bilemezsin sen. Bir resme bakıp da ağlama. Ben pas geçiyorum diyor. Bu soru benlik değil diyor Spartalı Ayşe. Eyvallah. Yani normal. Bilemezsin sen. Angaralı dediğin ağırdan oynar. İnceden ince, inceden inceden derler. Öyle orası burası sallanmaz. Sadece kolu ve ayağı oynar. Başka yerleri değil. Kemal Ünal diyor, öğretim diyor. ChatGPT'ye sorduğunda direkt göllerin ismini söylüyor diyor ya. Kopya çekmişlerdir diyor. Kopya çek hepsini bilir de Kemal müdürümün rotası farklı ya, o yüzden bilemeyebilirler tam. Konu neydi Ali Bey diyor. Ben tam anlayamadım, alışverişteydim ha. Şimdi bizim Kemal müdürümüz bisikletle Vels'ten Salzburg'a gitmiş. Göllerin etrafından geçmiş. Kaç tane gölün etrafından geç diye sorduk önce. 6 tane dedik. Bilen çıkmadı 6'yı. Hangi göllerin etrafından geçmiştir diye sorduk. Şu ana kadar 4 tane tutturan oldu. 5 ve 6.yı tutturan çıkmadı.
1: Kardeşim Allah razı olsun. Saat 12 gibi Mega'ya gideceğim. VIP servisi uygulayacaklarmış bana Pindirings konusunda. Teşekkürlerimi sesli mesajla ileteyim dedim. Biliyorsun.
0: Eyvallah Şenol. Şenol abi paletle Pindirings alacak neredeyse be. Esinden de fırça yiyor arada. Cuma'dan sonra hadi bakalım. Oradan geçince dedim oraya gittin herhalde. Ali Bey diyor dünkü ve bugünkü uzatmalar harikaydı. Tam bayram hediyesi oldu. Tüm Viyana FM dinleyenlerine. Eyvallah Kadir Hanım. Bu final eserimiz arkadaşlar. Yok, bir eserimiz daha var. O final eserimiz. Bu niye böyle oldu? Bir saniye. Kaderleri kırıp ağlamadımsa yalnızlık ne demek? Çimsi. Çinmekten mi buldun onu, çimsi? Yok abi, öyle bir göl yok ya. Salladı mı Tamer, ne yaptı? 1, 2, 3. 3 tane tutturdun Orhan Kaptan. Kaderleri kırıp ağlamadımsa. 1, 2, 3, 4. Suhal abla 4 tane tutturdun. Kopyala yapıştır yaptım diyor. Evet. ChatGPT bilemedi. 4 tane bildi ChatGPT. Hashtag tarafına gidince Transi, Monti, bisiklet yolu önemli diyor. Aynen. Seni

Nurdan 5 ve 6 yanlış. Son yazdığında 5 ve 6 yanlış. İlk yazdığında da 1 ve 6 yanlış. 4 tane tutturdun. Ferdi Baba'nın mekan cennet olsun diyor. Ben müsait oldum, yayın bitiyor. Ne arıyoruz diyor ya. Vallahi bilemedim. Gölleri arıyoruz. Kemal müdürümün bisiklette geçtiği gölleri arıyoruz. Mecazi anlamda. Eyvallah. Nesrin Hanım mecazi anlamda göller içmiş demiş. Çimsi Almanya'da, Salzburg Rosenheim arasında diyor. Vay be, harbiden öyle bir göl varmış. Çimmek var ya bizde. Çimmeye mi gidiyorsun derler. Çimseye gidiyorum, Çimsi. Çimmeye gidiyorum, Çimmeye. Çimeceğim.

Atterzi, Monzi, Wolfgangzi, Fuschelzi, bunları bilenler çıktı dört tanesini. Beşinci ve altıncıyı bilemediler. Bilen çıkmadı. Kemal müdürüm sesli bir mesaj alayım senden ya da Nesrin Hanım sesli mesajla tüm gölleri sayar mısın rica etsem? Bu dört saydığım gölü herkes bildi. Beşinci ve altıncıyı bilen çıkmadı. Atterzi, Monzi, Wolfgangzi, Fuschelzi. Bir de iki tane daha göl var. Onların etrafından da dolandı.

Bana bile fazla geldi bu soru diye. Eyvallah Şenol. Hep birlikte öğreneceğiz ya. Bileceğiz diye bir şey yok zaten. Vallerzi, Grünezi, Traunzi, Fakerzi yok. Bunlar da değil. Seni Oba, Tromezi, Grabenzi, Hirtenzi, Krottenzi, Egezi, İrzi. Hiçbiri yok. Valtazi, Matzi, Obetraumzi, Salzburgzi, Montzi, Wolfgangzi, Atterzi. 3 tane tutturdun. Suat 3 tane tuttu. Traunzi. Traunzi öbür tarafta kalıyor. Bisikletle dolaşmamış oradan Kemal Bey. Şimdi dur. Bir sözümüz vardı. O sözü de tutalım. Veda parçası dedik ama. Bunu dinleteceğiz. Sonra Viyana FM şarkısıyla vedamızı gerçekleştireceğiz.

Kemal müdürümüz oradan bisiklette geçerken 6 tane gölün etrafından geçmiş. Attersi, Montsi, Wolfgangsi, Fuschusi, Krotesi, Wistelstausi. Şu son ikisini hiç duymamıştım. Krotesi, Wistelstausi. Wistelstausi. Vay be. Arkadaşlar değerli katılımlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Viyana FM'desiniz, iyi ki bizlerle birliktesiniz. Hadi bakalım hızlıca emojileri gönderin gönderin gelsin, vedamızı gerçekleştireceğiz. Gönder gönder gelsin, hadi bakalım emojiler bana ve ekibime gelsin. 3 saati aşkın bir zamandır yayındayım, canlı canlı sizlerle birlikteyim. Sürçülisan ettiysem affola, mesajını okumadığım var mı? Varsa hemen yazsın okuyalım.

0: Herkese merhabalar. Göllerin adı sırasıyla Attazee, Montzee, Wolfgangsee, Huschelsee, Grotesee, Wistalstausee bundan ibaret.
1: Biz de yeni göller öğrenmiş olduk. Yine 3 saat yayın, 3 ay daha konuşuruz öyle. 3 ay, 3 ay, 6 ay konuşacağız artık. Bunlar Aydar. Yapacak bir şey yok. Nefesim tükendi ya. Kolay mı ellem? Suat iyi bilir dedik ama Suat'tan tık yok. Vallahi Suat tık tık tık. Aziz abi eyvallah. Vallerze varmış, Vallerze. Telefon joker hakkımı kullandım diyor. Eyvallah Şenol. Grabenzi, Fuşuzi, Hinterzi, Matzi, Obetraumezi, Zellerzi. Ama tebrik ediyorum. 4 tane gölü bilenler. 3 dedik, 4 bilenler çıktı. Güzel. Bu göllerde yüzlüyor mu? Evet, yüzlüyor bu göllerde. Pikniğe giderdik diyor. Traunzee. Traunzee güzel ya. Hepsini bildim diyor. Allah'tan hepsini bildin Onur. Bir de bilemesen ne yapardık bilemiyorum valla. Bilmiş halim buysa bilememiş halini hayal bile edemiyorum. Viyana'nın kalbinde yükselen bu ses, müziğin en saf hali, ortak bir nefes. Sen el ayak diyorsun da sadece çene çalışıyor, oynadığını görmedik diyor. Yo, ben oynamadan anlamam ya. Abi oyunla hiç işim olmaz. Sıfır, nul. Anlamıyorum, anlamıyorum. Ama şey diyorsun sen, Haydar'a dedin herhalde, Kemal'in mesajı. El ayak dedin de diyor, onları da görmedik diyor Haydar. Türkçe pop'un ritmi burada atar ve yana her anına renk katar. En kaliteli program... Suat iyi tutturdu. Onun aklı evdedir, yengededir şimdi diyor. Yani Suat iyi çalışmaya gidiyor yani. Neşe, müzik, Murat Erdat da. Her an zirvesi, kaliteni... Beytullah, günaydınlar. Hayırlı cumalar kardeşim. Güzel bir günün olsun. Viyana FM, eskiler yeniler, daima en iyiler. Eskiler, yeniler, daima en iyiler. Arkadaşlar tekrardan hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bizimle birliktesiniz. Kalbinizden geçen, dilinizden dökülen ve sizler için hayırlı olan bütün dualarınızın kabul olması dileğiyle hayırlı cumalar diliyorum. Bugün Kurban Bayramı'nın 3. günü. Hayırlı bayramlarınız olsun inşallah. Arayanlarınız, el öpenleriniz bol olsun. Mesaj atanlarınız az olsun, öyle diyelim artık. Yani mesaj atılıyordu, bir de hani herkes atılan bir standart mesaj ya da resim oluyor, artık onu da geçtik. Birisinden bir mesaj gelmiş ya da resim gelmiş, abi o mesajı herkese weiterleiten, yani devam gönderiyorlar. Yani bundan daha kötüsü ne olabilir diye düşünüyorum. Bakacağız, yaşayıp göreceğiz daha kötüsü olur mu diye. Ama birisi telefonla arayıp bayram mübarek olsun dediği zaman yetiyor. Fazla da konuşmaya gerek yok. Hayırlı bayramlar. Eyvallah. Thank you. Mersi. Bitti. Hepsi bu. Hadi bakalım. Her şey gönlünüzce olsun. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Güzel bir tatil günü olsun hepimiz için. Hafta sonu hava sıcak, güzel. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Viyan FM'den ayrılmayın. Ali Süzen. Ali Süzen. Ali Süzen.

0: Biyomed.
1: Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
2: Gezici konsolosluk hizmeti verildi. Türkiye'nin Salzburg Başkonsolosluğu 22 Mayıs 2026 Cuma günü Tirol eyaletine bağlı Innsbruck kentinde gezici konsolosluk hizmeti verdi. Konsolosluk tarafından yapılan açıklamada vatandaşların söz konusu hizmete yoğun ilgi gösterdiği ifade edildi. Avusturya'da evlenme ve boşanma sayıları açıklandı. Avusturya İstatistik Kurumu verilerine göre 2025 yılında Avusturya'da 45.537 evlilik yapılırken 15.217'de boşanma gerçekleşti. Yurt dışındaki Türklere acil durum sistemi. Dışişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen yurt dışı acil durum bildirimi sistemi devlet üzerinden kullanıma açıldı. Yeni uygulama sayesinde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları afet, kriz, kaza ve benzeri acil durumları doğrudan konsolosluklara ve yetkili makamlara bildirebilecek. Yetkililer sistemin özellikle olağanüstü durumlarda vatandaşlara daha hızlı ulaşması ve destek sağlanması amacıyla geliştirildiğini açıkladı. Ölüm sayısı yeni doğanları geçti. Avusturya İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Avusturya'da 2025 yılında 76.067 bebek dünyaya gelirken 87.902 kişi de hayatını kaybetti. Tek dokunuşla ödeme başladı. Viyana'da toplu taşımada yeni dönem başlıyor. Wiener Linien'in TapRide sistemiyle yolcular bilet almadan banka kartı veya telefonlarını cihazlara okutarak toplu taşıma kullanabilecek. Yeni sistem sayesinde tek dokunuşla giriş yapabilecek ve en uygun bilet ücreti otomatik olarak hesaplanacak. Uygulamanın önümüzdeki dönemde kademeli olarak devreye alınması planlanıyor. Yaşlı kadın evinde ölü bulundu. Viyana'nın 10. bölgesinde 78 yaşındaki bir kadın evinde ölü bulundu. Olay, yaşlı kadından haber alamayan akrabalarının polisi aramasıyla ortaya çıktı. Viyana'da bugün sıcak bir gün olacak. Viyana ve çevresinde güneşli bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 19 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 32 derece olacağı tahmin ediliyor. Avusturya'da bugün yılın en sıcak gününün yaşanması bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre ülke genelinde sıcaklıklar 32 dereceye kadar çıkacak.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
0: Viyana FM Haber. Viyana FM.

Kederlerimizle, ümitlerimizle, gayretlerimizle, düşündüklerimizle ve düşünemediklerimizle yeni bir bayramın daha içindeyiz. Yaşanan acıların son bulması, üzüntülerimizin yerini sevinçlerimizin alması duasıyla bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimizden temenni ederiz.

Merhaba, merhaba, merhaba. Ben geldim. Evet efendim, Yan FM'desiniz. Program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral ve siz değerli yol arkadaşlarım. Radyolarınızın başına hoş geldiniz.

Evet, Kurban Bayramı'nın 3. gününden sesimi size ulaştırıyorum. O zaman yeniden bayramlaşabiliriz. Her gün bayramlaşabiliriz. Efendim, mutlu bayramlarımız olsun. Bundan sonraki bütün günlerimiz bayram tadında, bayram sevincinde yaşansın. Biz böyle güzeliz. Takvim yaprağımız 29 Mayıs 2026'yı gösteriyor ve Mayıs ayına da artık veda edeceğimiz şu günlerde zamanı her zaman olduğu gibi yine sorguluyoruz. Allah Allah, Mayıs da bitti. Hoş gelsin bakalım Haziran ayı.

0: Keyfe Keder programının ana sponsoru 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e çok teşekkür ediyorum. Şahsım adına, programım adına, sizler adına ve radyom adına.
1: Böyle güzeliz.
0: Başlıyoruz. 22. Viyana'ya sevgilerimi, selamlarımı iletirken, tabii bütün Viyana'ya ve bütün dünyaya sevgilerimi, selamlarımı iletirken diyorum ki bol bereketli, bol hareketli, bol müşterili günleri olsun inşallah Nova Süpermarket'in.
1: Biz böyle güzeliz.
2: Nova Süpermarket.
3: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
4: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
3: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
4: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
3: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
4: Nova Süpermarket.
0: Artı 43-660-130-19-79 WhatsApp mesaj hattımız. O güzel, o sıcacık mesajlarınızı her zaman olduğu gibi bekliyorum. Evet, bir bayramı daha uğurlamak üzereyiz. Nasıl geçti bayramınız bilmiyorum. Valla düne kadar biraz bayramla ilgili yerlerdeydim. Aslında keyfim yerindeydi ama işte bayramın ruhu diyoruz ya. Onu yakalayabilir miyiz? Çok dua ettim. Allah dualarımı kabul etti. Dün gerçekten programdan sonra böyle bayram ruhunu yaşayan bir köydeydim. Böyle dibine kadar bayram ruhunu yaşayan bir köydeydim. Harmanören köyündeydim. Aa, çok güzeldi, çok iyi geldi gerçekten de. Hepimizin bir noktada bir yerde iyi yakalama çabasının karşılığı oluyor. Bence oluyor ya.
1: Korkma, hiç yanımdayım.
0: Ve diyorum ki işte bundan sonraki bayramlarda nice nice güzellikler yaşayalım, birlikte olalım inşallah. Evet, kimlerin mesajlarını görüyorum? Sevgili Tamer'in mesajını görüyorum. Günay'ın mesajını görüyorum. Cevat bizlerle birlikte. Zuhal'in sesli mesajını görüyorum. Ayten merhaba. Bulgaristan'a sevgiler, selamlar. Aldım haberini, Bulgaristan'daymışsın. Ve Emine Sultan bizlerle, Esin bizlerle, Suat bizlerle.
1: Adımlar aynı ritim.
0: Evet, Mayıs ayının ve hatta haftanın son programındayız. İnşallah güzel bir yolculuk olsun. Hepimize iyi gelen bir yolculuk olsun.

Programımızın ikinci sponsoru ulusal içeceğimiz Pindrinks'e çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı içeceğimiz Pindrinks'i Viyana ile buluşturan Radyom Viyana FM'e teşekkür ediyorum. Ve Türkiye'de yaşayıp da Pindrinks'e ulaşabildiğim için çok mutlu olduğumu da hemen sizlerle paylaşayım. Masamda şu anda bir Pindrinks var.

0: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pin Drinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pin Drinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pin Drinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pin Drinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pin Drinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pin Drinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.
1: Evet, iki değerli sponsorumuza teşekkür ettikten sonra bugün ne yapacağız merak ediyorsunuzdur. Öncelikle mesajlarınıza yer vereceğim ama mesajlarınıza geçmeden önce insanın duygulardan oluştuğunu biliyoruz. Yani fizyolojik olarak değil, psikolojik olarak duygulardan oluştuğunu biliyoruz. Önce sizden bir şey isteyeceğim. Şu an radyosu açık olan değerli dostlarımdan. Yazmak istemeyenler sadece bir nokta koyarak varlıklarını hissettirebilirler. Çünkü ben varlığınızı hissettiğim zaman çok mutlu oluyorum. Beni mutlu etmek istemez misiniz? Hem de bayramda. Bir şey söyleyeceğim, itiraf edeyim. Yani çok net ve samimi bir itiraftan bahsedeceğim. Bayramın 3. günündeyiz. Şu anda dışarıda hava fena değil. Bulutlu ama serin ama yine de kaçılası bir hava. Yakın mesafe arabam olmasa da, çünkü arabayı aldı ve gitti sevgili Batuhan Antalyalara tatile. Olsun, dışarıda bir sürü seçeneğim var. Emin olun bir sürü seçeneğim var. Bütün arkadaşlarım tatilde çünkü. Ama ne yapıyorum? Tercihimi sizden yana kullanıyorum. Bu çok kıymetli değil mi? Valla tercihimi sizden yana kullanıyorum. Neden sizden yana kullanıyorum? Bugüne kadar yaptığım radyo programlarının, yıllardır yaptığım radyo programlarının hiçbirinde hiçbir bayram çalışmadım. İlk defa Viyana FM'de böyle bir şey yapıyorum. Niçin biliyor musunuz? Yani bayramla ilgili sizin böyle biraz buruk olduğunuzun farkındayım. Sevdiklerinizden uzaksınız. Efendim, ülkenizden uzaksınız. O yüzden sizi tercih ediyorum. Bu çok kıymetli bir tercih bence. Ve tabii ki sizleri çok seviyorum. O yüzden de mesaj için şunu diyorum. Ben bu kadar fedakarlık yaparken bir nokta koyabilirsiniz. Koyabilirsiniz. Başarabilirsiniz. Yazmak istemiyorsanız. Evet, mesajlara geçmeden önce bugün sizden önce bir şey isteyeceğim. İlk adım. İlk level. Böyle aklınıza gelen bir duygu listesi. Evet, duygularınızın listesi. Duyguların listesi. Aklınıza ilk gelenleri bir yazıverin gari.

Almanya'ya sevgiler, selamlar. Herkese selamlar, hayırlı cumalar. Hoş geldin Biricik Ayral abla. Tamer'cim, hayırlı cumalar. Hoş gördüm, hoş buldum. Sen de hoş geldin. Nasılsın? Pamuk gibiyim. Valla çok iyiyim ya. En ufak bir sıkıntım yok. Çok şükür, elhamdülillah.

Sıradaki eser Gönlümün Sultanı Günay Hanım'a gelsin. Saygılar. Ve her zaman olduğu gibi günün sözünü paylaşmış bizlerle. Güvertesinde birlikte balık tuttuğunuz o geminin arkasından size el sallayanları asla affetmeyin. Oho! Bu neydi? Bir dakika. Güvertesinde birlikte balık tuttuğunuz o geminin arkasından, ha, birlikteyken birdenbire gemiden iniyorlar, seni orada balıklarla yalnız bırakıyorlar ve bir de olmadı sana el sallıyorlar. Niye ki? Ya Tamer, ne kadar iyi yapmışlar. Bütün balıklar senin olacak. Bence iyi yapmışlar. Yalnız şeyi sevmiyorum, biliyor musunuz? Bu asla kelimesi girdi mi işin içine? Uyarıyorum, Tamer'in kendi kalemindenmiş. Demek ki duygularını ifade etmiş. Asla kelimesi giriyorsa zihninize, kalbinize, onu mutlaka yaşıyorsunuz. Tam tersini yaşıyorsunuz. Benden söylemesi. Ama iyi de ha.

Ne tamam, anlamadım mı şimdi abla, aşk olsun. Anladım. Bazen anlıyorum da Tamer, anlamamazlıktan geliyorum. Bir şey söyleyeyim mi? O gemiden inenler var ya, o inenler. Yani benim için nötr. Affetmek, affetmemek, varmışlar, yokmuşlar, yaşamışlar. Yani gemiden inip de beni yalnız bırakıyorsa benim için artık hiç yoktur ki. Yani affetmek, affetmemek değil oradaki konu. Hiç yaşanmamış gibi düşünürüm. Yani bir nefret falan yok. Hiçbir şey yok. Onu demek istedim. Yoksa çok iyi anladım. Bazen anlayıp da anlamamazlıktan gelmek çok işe yarıyor Tamer. Ya. Bu tabiri kullanırken biraz tedirginim, biraz tereddütteyim. Salağa yatmak diye bir şey var ya. Salağa yatmak. Bazen çok işe yarıyor.

Erdattı babacım hoş geldin. Ispartalı Ayşe merhaba. Saat merhaba. Yusuf'un Zeynep'i merhaba. Fransa'ya sevgiler selamlar gönderiyorum. Günaycım merhaba. Hoş geldin ablam, iyi yayınlar, nasılsın? Çok iyiyim ya gerçekten, elhamdülillah, Allah bugünümü aratmasın. Süperim, bomba gibiyim. Umarım iyisindir, hayırlı cumalar, güzel bir gün, hafta sonu dilerim. Sıradaki parça Tamer Bey'e gelsin, sevgiler.

İngiltere'ye sevgiler, selamlar gönderiyorum. Cemat hoş geldin. Merhaba İngiltere'den Özlem abla, tüm radyo dinleyicilerinin Kurban Bayramı mübarek olsun. Nasılsın? Çok iyiyim. Ayten'in selamı var sana, iyi yayınlar diliyorum. Ayten'in mesajını gördüm. Hemen senin mesajından sonra. Ayten, Ayten gı. Nasıl geçiyor bayram oralar?

Evet Cevat, iyi yayınlar dileklerini iletmiş. Sana da iyi çalışmalar ve iyi dinlemeler Cevat'cığım. Ve Bulgaristan'a sevgiler, selamlar gönderiyorum. Ayten. Kız Ayten, nasılsın? Selamun aleyküm ablam ve aleyküm selam. Nasılsın? Çok iyiyim. Gerçekten çok iyiyim. İçten samimi söylüyorum. En ufak böyle bir şey yok. Gayet iyiyim. İnşallah sen de iyisindir, ama iyisindir ya. Memleketindesin, ailenle birliktesin. Vallahi süper. Tüm Viyana FM ailemizin geçmiş bayramını kutluyorum. Ben de yoldayım, Türkiye'ye dönüyorum. Oo, dönüyorsun, aman dikkatli ya. Ayten, yollar nasıl? Kalabalık mı? Dönüş başlamamıştır daha. Asıl cumartesi, pazar, özellikle pazar günü yollar Türkiye'de zannediyorum kilit olur. Millet hep tatile gitti yani. Datça'ya, ki Datça çok küçük bir yer bu arada, 40 bin araç girmiş bayramda. Hayırlı mesafelerin olsun, güzel yolculukların olsun. Tekrarını dinlerim artık. Aa, dinleyemiyor radyoyu. Seni kocaman öpüyorum. O zaman tekrarını dinlerken diyorum ki, tekrar tekrar seni seviyorum. Tekrar tekrar seni seviyorum. Ve beni soracak olursan, ben çok yorgunum. Hiç dinlenemedim ne yazık ki. Aa. Üzüldüm. Tabii, yorulmuşsundur. Neyse ya, hayat böyle bir şey değil mi Ayten?

0: Evet Zuhal'cim, söz sende. Aa, çok güzel bir fotoğrafla gel. Sen ne ekiyorsun? Domates mi ekiyorsun? Ne yapıyorsun orada?
1: Merhaba, merhaba.
0: Merhaba
1: Radyomuzun
0: canım.
1: kraliçesi. Hoş geldin, sefalar
0: Sen de
1: getirdin
0: hoş geldin.
1: ablacığım. Sana sımsıkı sarılıp
0: Ben de şu
1: koskocaman
0: anda
1: öpüyorum
0: bak
1: ablacığım.
0: sarıldım sana.
1: Sana ve dinleyen herkese hayırlı cumalar diliyorum. Allah cümlemizin dualarını,
0: Amin.
1: ibadetlerini kabul eylesin
0: Amin
1: inşallah.
0: inşallah.
1: Bugün sana bahçeden kulak veriyorum. Domates, biber ekiyorum.
0: Tahmin
1: Sana
0: ettim.
1: kolay gelsin, bana da kolaylıklar gelsin.
0: Allah
1: Hepimize
0: kolaylık
1: güzel bir yayın
0: versin.
1: akışı diliyorum. Görüşmek üzere ablacığım.
0: Evet, domates fidelerini görüyorum. Bir sene ben de bahçemin bir kenarına, böyle küçük bir bölümüne böyle bir yer ayırdım. Domates, biber ektim ama ya çok sonrasında o kadar yordu ki beni o işler. Çünkü ektiğinizle bitmiyor iş. Ondan sonrası hele o domatesler büyüdüğü zamanki durum çok fena. O yüzden vazgeçtim. Allah kolaylık versin diyorum. Gerçekten de toprak işi çok keyifli ya. Bir kere yani gerçekten stresinizi alan bir iş ve sonrası da çok güzel. Dün bir gül bahçesindeydim. Harmanören köyünde beni ağırlayan, benim ve arkadaşlarımı ağırlayan ev sahibinin bahçesinin arkasında çok güzel küçük bir gül bahçesi vardı. 3-4 yıl önce ekmişler. Güller biraz küçüktü o yüzden. Ama inanılmaz kendimi kaybettim. Bahçeye bir dalmışım. Tabii bizde sürekli yağmur yağıyor. Bu sene maşallah. Bereket Allah'tan diyoruz. Hiç itirazımız yok. Fakat bahçe çamurmuş. Bir battım çamura. Ve Zuhal duyguları paylaşmış. Bu mesaja okunmadı olarak işaretliyorum. Geri döneceğim. Radyosunu yeni açan değerli dostlarım için diyorum ki, bir insanda var olan duyguların listesini istiyorum. Duygu listesi istiyorum sizden.

Evet, biliyorsunuz ben çok kıskanç bir kadın değilim. Yani ölçüsünde kıskanırım ama bazı şeyleri inanılmaz kıskanıyorum ya. Sonra da içimden şöyle bir cümle geçiyor. Gözü olanın gözü çıksın. Ay gözüm çıkmasın lütfen, gözüm çıkmasın. Gözü olanın gözü çıksın. Gözüm çıkmasın. Erdatlı babamdan bir fotoğraf gelmiş. Ya İbrahim, kaçıncı gidişin artık ya? Niye ya, niye? İbrahim, başka ülkeler yok mu görmek istediğin Viyana'nın dışında, Avusturya'nın dışında? Bir sürü ülke var dünyada. Oraları da gezer misin lütfen? Evet, programcılarımızdan sevgili İbrahim'le Erdatlı babam şahane bir fotoğraf göndermişler. Çok şahane.

Evet, mesaja yer verelim. İbo gelmiş. İkimizin de duygusu çok iyi. Evet. Şu anda benim duygularım da çok iyi. Ne diyeceğimi bilemedim. Ne yapalım ya? Ellere var da bize yok mu Allah'ım ya? Neyse, ben de Afrika'ya falan gitmeyi düşünüyorum.

0: çocukluğun benzersiz cevheridir bayram. Hayatın tebessümü, iman etmenin şükrü, kardeş olmanın heyecanıdır bayram. Bayram selamdır. Bayram esenliktir. Bayramınız mübarek olsun.
1: Şeker param param param, kimi sardın yar yaren yaren yere düşmüş.
2: Şenol hoş geldin bu arada, Emrah hoş geldin, Gülcan merhaba. Kaldığımız yerden devam edelim. Bir de video göndermişler. Yani Erdatlı babamla İbrahim. Bilmiyor, bilse sevmiyor, kör mü görmüyor gözleri. Ben gidiyorum arkadaşlar.

bu arada kendime. Emine Sultan, hoş geldin. Dün var ya arkanızdan bir sürü dedikodu yaptılar. Erdatlı babamla senin hakkında haberin var mı? Merhaba Özlem ablam, hoş geldin. Hayırlı cumalar, hayırlı bayramlar. Güzel bir gün diliyorum. Kocaman öpüyorum seni. Ben de seni çok öpüyorum. Oo, Esin iş yerindesin. Kolay gelsin. Maşallah sana. Selam ablam, işteyim ama kulağım sende, çok öpüyorum. İyi yayınlar ve güzel sohbetler.

Ya bu kıskançlık beni çok değiştiriyor. İçimden kötü bir şey çıkıyor. Böyle Roma'yı yakasım falan var. Yüreğimde bir sen varsın, gözlerimde sen. Aklımdan geçenleri bir bile bilsen. Ve sevgili Mustafa Çatalkaya bir yol fotoğrafıyla gelmiş. Biliyorsunuz yol fotoğraflarını çok seviyorum. Selamun aleyküm abla, hoş geldin. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum, güzel mesafelerin olsun inşallah. Ve Yusuf'un Zeynep'i merhaba. Selamun aleyküm Cencazım. Hoş geldin. Hoş gördüm. Hoş buldum.

0: Ve okudun mu ya? Bak şimdi kıskançlık var ya, beni benden aldı şu anda. Selamun aleyküm cancağızım ve aleyküm selam. Hoş geldin kalbime, tüm Viyana FM dinleyenlerinin bayramları ve cumaları mübarek olsun ve selam. Seviliyorsun. Ve sen de seviliyorsun. Bana demiş, ben de seni seviyorum. Ay yeter, tamam.
1: Şeker param.
0: Yeter Altay, bu kadar.
1: Seni sardın yar yaren yaren, yeri düşmüş kaç yağmur tanem, sana yangın yar gönlüm halen.
0: Uhu, Özlem Ayran'la keyfe keder zamanı. Evet Ispartalı Ayşe'ciğim. Günün mottosu az sorumluluk, bol kahkaha, sınırsız saçmalık diliyoruz. Yalnız var ya, bu mesajda sınırsız saçmalık en çok hoşuma giden o. Ya bazen saçmalamak iyidir, biliyor musunuz? Her zaman makul ve mantıklı ve her zaman akıllıca söylemler ve sohbetler yeterli gelmeyebilir insanoğluna. Bazen saçmalamak çok iyi gelir.
1: Aklın kalbi bir bana inan.
0: Haftanın son günü gelmiş. Beyin ben yokum dilekçesini vermiş. Hadi. Beyni yanmış, yok olmuş. Ve kalbim ruhum seninle ablam. Çok yoruldum abam, abam, abam. Çok yoruldum ablam bu hafta. Biliyorum ya. Çoğunuz bu hafta çok yoruldu, farkındayım. Ama yorgunluk dediğiniz nedir ki? Geçer gider, geride kalır, merak etme. Neler geçmiyor ki Ayşe'cim? Ve Gülcan bizlerle birlikte. Selamun aleyküm ablam ve aleyküm selam. İyi yayınlar diliyorum, öpüyorum seni kocaman demişsin. Ben de seni kocaman kocaman öpüyorum. Emrah merhaba. Hocam ellerinizden öpüyorum, bayramınız mübarek olsun.
1: Aklım kalbi bir bana...
0: El öpenleriniz çok olsun evladım.
1: Görmez gözlere kör olup ya.
0: Dün köye gittim ya şimdi. El öpmek isteyenler oluyor tabii. Yok yok, ben elimi öptürmüyorum.

0: Suat demiş ki selam abla, hayırlı cumalar. Teşekkür ederim, hayırlı cumalar. Her günümüz cumalar kadar feyizlikli olsun inşallah. Hiç kimseye, özellikle Türkiye'dekilere duygu taşımıyorum. Tek duygumu eşim ve çocuklarıma, özellikle eşime duygu besliyorum. Suat, bu mesajın altında bir şey var ama anlamak için biraz düşünmem lazım. Suat, hayırdır? Evet, duygularınızın listesini istemeye devam ediyorum. Yani sizin duygularınızdan ziyade çevrenizdeki insanları da bir inceleyin bakalım. İnsanların duygularının listesi. Sizin ve insanların genel olarak duygu listesi istiyorum. Yani böyle bir listeniz olsun. Başlığına duygu listesi yazın. Altına duyguları böyle bir sıralayın. Raşit, o nasıl bir bakış öyle? Vallahi şaşırdım. Çok acayip şaşırdım.
1: Düşündüm, anladım olanı. Bozdum, oyun çizdim, girdi gönlümü.
0: Hayırlı cumalar, iyi çalışmalar Özlem Hanım. 29 Mayıs 1453 İstanbul'un fethini kutlar. Şehitlerimize bu mübarek günde Allah'tan rahmet ve minnetlerimi sunarım. Ya 1453, 29 Mayıs acayip şaşalı bir tarih. Yani o meşhur tabloyu bilirsiniz. O kemerin altından Fatih Sultan Mehmet'in geçişi. Ama beni en çok etkileyen ne biliyor musunuz? Yaş itibariyle Fatih Sultan çok genç bir yaşta. Ve neleri düşünüp de tasarlayıp İstanbul'u fethetmiş. Yani o fetih süreci öyle kolay olmamış. Yani sadece 29 Mayıs'ta falan değil. Onun çok öncesi acayip hikayeler var. Merak edenler mutlaka okusunlar bir yerlerden. Doğru kaynaktan okuyun lütfen. Şenol iyi ki söyledi. Gerçekten inanılmaz şaşalı bir tarihtir. 29 Mayıs 1453. Ve düşünsenize, Bizans yıllarca başkenti olarak kullanmış. Ve Bizans için Roma'dan sonra çok önemli bir merkez. Ve çok önemli merkezlerini kaybediyorlar. Acayip güzel bir tarih. Çok teşekkür ediyorum Şenol bu hatırlatma için. Ve hadi bakalım, söz sende. Neredesin?
2: Merhaba Özlem Hanım.
0: Merhaba.
2: İbrahim'e diyorsun da, İbrahim'in gezmediği bir yer kaldı mı sen? Onu sor da, o daha kolay bence.
0: Ben bilmem. Şimdi ben hep Viyana'da görüyorum.
2: Şimdi yayında olmayacak ama sen tecrübelisin bu konuda. Hani büyükler küçüklere der ya, bir tarafında kurt mu var duramıyor yerinde. Bizim İbo'da öyle vallahi, hiç duramıyor yerinde. Bugün bakmışsın Viyana'da, yarın bakmışsın Hollanda'da. Öbür gün gitmiş Allah'ın bir tarafına, Tokyo'ya. Oradan gitmiş Amerika'ya. Yani İbo öyle. İbo'ya sorman gereken soru şu: İbo, nereyi gezdin görmedin?
0: Ya hayır, beni gezdiği...
2: Sanki bu arada radyoyu duyuyor musun bilmiyorum. Esin işte.
0: Evet.
2: Nereye akıyoruz? Konumat, hazırlanıyorum ona göre.
0: Bak sen. Hadi ya. Dolacak yeniler. Ya benim nereye gittiği hiç ilgilendirmiyor İbrahim'in. Ben Viyana'da görmekten, gördüğümde böyle bir... kıskançlık krizlerine giriyorum. Beni Viyana ilgilendiriyor. Diğer yerleri gitsin, görsün, gezsin. Bir de gezmek iyidir arkadaşlar. Dünyanın her yerini görmeyi ben gerçekten çok isteyen kadınlardan bir tanesiyim. Şimdi daha önce, bundan 15-20 sene önce şey düşünüyordum. Önce kendi ülkemde görmediğim yer kalmasın, basmadığım toprak olmasın. Yani her yere bir el atayım diye düşünüyordum. Sonra bir gün kızımla konuşuyorum. Anne dedim, birazcık yanılıyorsun. Başka ülkeleri görmek de insana başka bir şey kazandırıyor. Yani oradaki o kültürle tanışmak bambaşka bir pencerenin aralanmasını sağlıyor. O yüzden tamam, sen Türkiye'yi gez ama mutlaka dünyanın diğer ülkelerini de görmek için en azından hayal kur. Hayalle başlıyor çünkü her şey. Ve ben bunun gerçekten doğru olduğunu, mesela Tayland'a gittiğimde, Endonezya'ya gittiğimde, işte Phuket Adası'na gittiğimde, ooo dedim, gerçekten inanılmaz bir sokak kültürü, yemek kültürü, insanların gelenekleri, kıyafetleri, iklim şartları, yani dünyayı görmek güzeldir. Bu yüzden de İbrahim istediği yeri gezebilir. Gezsin, bu çok önemli, çok da güzel. Ama ve lakin artık Viyana'ya gitmesin ya. Ben öyle düşünüyorum.

içimdeki çocukla yeni bir yoldayım. Evet efendim, insan değişiyor değil mi? Yani bir 30 sene önceki halinize baktığınızda, 30'lu yaşlar için konuşmuyorum tabii, biraz daha yukarıdaki yaşlar için konuşuyorum. Ne bileyim, 10 sene önceki halinize baktığınızda ya da 5 sene önceki halinize baktığınızda değişenleri görebiliyorsunuz. Ben hiç değişmedim dediğiniz konular vardır, illaki vardır. Onlar yapı taşları, onlarla ilgilenmiyoruz bugün. Biz bugün biraz değişenlerle ilgileneceğiz. Ve insanın ne değiştirir? En çok nerede değişir? Nerede değişim yaşar? Ya da bir insanın hayatında bir kırılma noktası mutlaka vardır. O kırılma noktasında hangi duygusu daha etkendir? Ve bugün duygularla alakalı biraz konuşacağız. Ve tabii ki sizlerden şöyle bir duygu listesi istedim. Şimdi gelen duygu listelerine de bir bakmak istiyorum. Efendim, önce sevgili Zuhal'den geldi. Sevmek, merhamet, bağımlılık, huzur, hasret, sabır ve şükür.

0: Sizden gelen duygulara bakalım. Aşk, sevgi, nefret, mutluluk, öfke, huzur, sahiplenme duygusu. Çok iyiydi. Küslük duygusu, telaş duygusu, tedirginlik duygusu. Bravo. Evet, Ispartalı Ayşe'den gelen duygulara bakıyorum. Yalnızlık, pişmanlık, bencillik, umut, hayal, sevilmek. Raşit demiş ki, abla sırf sen üzülme diye İbrahim Elden'le görüşmeye gitmeyeceğim, sözüm olsun sana. Yok ya, git canım ya, o kadar da değil, abartmayalım. Ben kişisel olarak kıskanıyorum, sadece kişisel bir kıskançlığım var. Sakın ha öyle bir şey yapmayın, gidin görün, İbrahim'e sarılın. Yani şimdi şey diyeceğim, ne diyecektim, bu konuyu konuşmayalım ya, beni çok etkiliyor. Çünkü gerçekten ben de çok istiyorum Avusturya'yı, Viyana'yı, dünyanın en mutlu ülkelerinden bir tanesi çünkü. Bu arada sevgili Yusuf hocam için hazırladığım videoda o kadar güzel kareler var ki Avusturya'ya dair. Yusuf hocam çok güzel videolarla besledi. Hakikaten video bitmek üzere bu arada. İzlerken şey düşündüm, gerçekten görmek istiyorum. Hem sizleri hem o dünyanın mutlu ülkesini bir görmek, tanımak istiyorum. O yüzden de bu konu biraz benim kafamı karıştırıyor. Evet, yazmaya devam edebilirsiniz. Duygular, duygular. İnsanın içinde var olan duygular. Ernatlı babamdan bir sesli mesaj var. Çok merak ediyorum. Evet, Ernatlı babacığım, söz sende.
1: Bak hele bak, İbrahim ne diyor yanımda.
2: Ne? Kolay gelsin, iyi yayınlar.
0: Teşekkür
2: o zaman
0: ederim.
2: Çantanı hazırla, bavulunu topla, seni alıp öyle geliyorum Viyana'ya.
0: Gerçekten mi? Ya yine sen varsın yani Viyana projemizde. Yani Viyana programımızda yine sen varsın. Özne olarak. Çok iyiydi. Tamam, razıyım ya. Başın etini yerim yerim. Böylece... İki programcı bir araya gelsin.

ne olur diye düşünüyorum. Ya benim valizim her zaman hazır İbrahim. Ben hep tetikteyim. Her an yola çıkabilirim. Arabayla gidebiliriz mesela. Ya öyle bir hayalim de var. Arabayla gitmeyi çok istiyorum mesela. Şimdi İbrahim'e şöyle bir şey söylesen. İbrahim mesela yol masrafı bana ait. Gel seninle arabayla gidelim. Ama işte şeyi halletsen. Prosedürleri hallet. Ben prosedürleri aşamıyorum. Evet efendim. Çok iyiydi ya. Çok iyiydi. Özgürlük ve çaresizlik. İnsan duygularına devam ediyoruz.

Evet, saygı, sevgi, cesaret, korku, hüzün, sevinç. Çok iyiydi. Emrah'tan gelmiş. Efendim, şimdi insanın duygularını özellikle işte insan psikolojisiyle ilgilenen uzmanlar, sosyologlar, psikologlar böyle bir ana duyguları şöyle kategorize etmişler. Mutluluk, üzüntü, korku, öfke, şaşkınlık ve tiksinme. Daha önce bir programda hatırlıyor musunuz? Yine duygulardan konuşurken demiştim ki duygularınızı ifade eden işte ana duyguları mesela nefret duygusunu, efendim keyifli olma duygusunu, aşk duygusunu ifade eden yüz şekillerinizin fotoğrafını çekip gönderin demiştim. Hatırlayanlar vardır mutlaka. Şimdi bu duygular insanın yüzündeki ifadeyi bile değiştiren duygular. Peki insanda başka neleri değiştiriyor? Biraz sonra bunu konuşacağız. Saat kaç oldu? Ha, iyi, tamam. Kahvemi yapmaya gidebilirim. Hayatımın dönüm noktası. Evet efendim, Şahin Gedik söyleyecek. Sen hayatımın dönüm noktası. Aslında şarkının ismi Sen Hayatımın Anlamı. Çok yeni bir çalışma. Öncelikle Tamer ve Günay'a gelecek ama tabii ki birbirini seven ve sevdiğini söyleyebilen, söyleyebilme cesaretini gösteren tüm yol arkadaşlarım için aldım sıraya. Ve ardından yine çok yeni bir çalışma Tarık Mengüç yorumuyla Viyana FM'de radyolarımızda bizlerle birlikte olacak. Aşkım sensin diyecek. Yok, aşkımsın sen diyecek. Çok taze bir çalışma. İkisi de yeni çalışma. Ve bu iki güzel çalışmayı sizler dinlerken, ben de sizlerle birlikte dinlerken kahvemi yapıyor olacağım. Sonrasında ne yapacağız? Kahvem Keyfim Kahyası mikrofon başında olacak. Sizler de içeceklerinizi alacaksınız ve radyonuzun başına kurulacaksınız. Efendim 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket katkılarıyla keyfe keder tüm güzelliğiyle devam ediyor. İki güzel eser sonra ben buralardayım. Siz de lütfen radyonun başında olun.

0: Yanıyorum.
1: Özlem Aral'la keyfe keder.
2: Seviyorum hem de çok.
3: Alo.

0: Nova Süpermarket.
1: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
1: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
1: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
2: Nova Süpermarket.
3: Kederlerimizle, ümitlerimizle, gayretlerimizle, düşündüklerimizle ve düşünemediklerimizle yeni bir bayramın daha içindeyiz. Yaşanan acıların son bulması, üzüntülerimizin yerini sevinçlerimizin alması duasıyla bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimizden temenni ederiz.
4: Kahvemi aldım ve geldim. Bayram kahvesi. Alıyorum ilk yudumu. Mis.

Evet, Zuhal'den çok güzel bir fotoğraf gelmiş. Pembe güllerin önünde. Bu arada dünya üzerinde 100 ila 300 artısı da var, çeşit gül varmış.

0: Ama tabii şöyle bir durum var. Mesela dünya pazarında çok etkili olan kozmetik ve parfüm sektöründe çok etkili olan ve altın değerinde olan gül yağı, o çok gördüğünüz, her yerde gördüğünüz güllerden çıkarılan bir yağ değil. Isparta gülünden çıkıyor. Yani bilimsel adıyla Rosa Domesticana mı? Domesticana. Domesticana, evet. Rosa Domesticana'dan. Evet, Isparta gülünün bir adı da şam gülü, bir adı da yağ gülü. Dolayısıyla ben güller diyarındayım ya. O gülleri de Isparta gülüne benzettim. Hepimize afiyet olsun. Hava sıcak. Bugün soğuk içeceğimle beraberim. Tabii bahçede de çalışıyorsun, yakışır. Şöyle şu videoya da bir bakayım. Ay maşallah sana. Hadi içiyorum şu anda. Birlikte olsun. Valla bahçede şu anda. Toprağa basıyor. Öpüyorum seni. Afiyet olsun.
1: Benimle bir şeyler içer misin?

Ve Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Fırtına Mehmet, hoş geldin. Özlem Hanım, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sesiniz, enerjiniz. Pardon, sesiniz, enerjimiz ve neşemiz. Ne güzel ya. Öyle olmasını çok istiyorum zaten. Hollanda'dan Fırtına Mehmet online. Hava harika, keyfimiz yerinde kesinlikle. Bu arada gerçekten de enteresan bir zamanda yazdın mesajı. Sıradaki çalışmaya bayılacaksın. Aa, Vincent yanında mı? Vincent diyesim geldi. Vincent mi, Vincent mi? Yani İngilizce telaffuzla Vincent merhaba, hello. Vincent var yanında, beraber çalışıyoruz. Ben Vincent'la tanıştım bu arada. Viyana FM ailesine ve tüm dinleyicilere Hollanda'dan gönül dolusu selamlar gönderiyorum. Bir de fotoğraf var. Oo, çok güzel. Çalışıyorlar. İyi çalışmalar.

0: ismini duyalım. Evet, bugünün sorusunu soruyorum. Hazır mısınız? Sizce insana en çok hangi duygu değiştirir? Yani şöyle bir duygu listesi istedim sizlerden. Sadece aklıma gelenleri söyleyeceğim. Aşk mı, korku mu, özlem mi, pişmanlık mı? Efendim, ben duygu listesinde sizlerle şöyle duygular paylaşmıştım. Mutluluk, üzüntü, korku, öfke, şaşkınlık, titreme, aşk, sevgi, şefkat, özlem, hayranlık, merhamet, yakınlık, güven, sadakat. İçsel duyguları düşündüm ve not aldım. Hepsini ben böyle not defterime aldım. Umut, pişmanlık, yalnızlık, huzur, kaygı, endişe, özgüven, kırgınlık, kıskançlık, vicdan, suçluluk, utanç, kabullenme, hayal kırıklığı, boşluk hissi, özlem. Özlem de bir duygu ha. Sonra cesaret, umutsuzluk, tutku, bağlılık, vazgeçmişlik, affetme, inat, sabır, minnettarlık, bekleyiş. Daha devam ediyorum. Empati, mahcubiyet, gurur, kibir, kıyaslama hissi. Dışlanmışlık, değer görme ihtiyacı, onaylanma isteği, iç sıkıntısı, yetersizlik, anlam arayışı, tükenmişlik, kararsızlık, merak, nostalji, iç huzursuzluğu, tanıdık bir şeyi kaybetme hissi, bir şey eksik duygusu. Şimdi efendim, bütün bu duygular, ben böyle kendim yaptım bu listeyi, sizlere soruyorum. Bir insanı en çok değiştiren duygu ya da duygular nedir? Küçücük de bir açıklama istiyorum sizlerden. Neden öyle düşündüğünüzle alakalı. Şimdi şu şarkıya bir kulak verelim. İnanılmaz sevdiğim şarkılardan bir tanesi. İki gözümün çiçeği diyecek Manuş Baba. Sonrasında ben buralardayım. Mesajlarınızı bekliyorum. +43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız.
1: Bir de bakmışsın ki ben gelmişim.
0: Bir dakika. Şarkıya baştan yer vereceğim de bir sesli mesajımız var.
2: Seni seviyorum Özlem.
0: Ya Vincent, ben de seni seviyorum. I love you, ich liebe dich. Valla Hollandacasını bilmiyorum ama. Neyse, ti amo. As you to as the gum.
1: Ben gelmişim. Böyle dilim susar da elim dokunmaz olursa eğer, bil ki varmışım yani. Yüreğim sakınır, gözüm seyirir. Olur da susmuşsam yani. Giyindiğin çiçeklerin ardı da teninse ve en karasındaysa gün, bil ki kavuşmuşum yani. O mağrur gözlerinden öperim, sarılırım. İki gözümün çiçeği, gözünü seveyim. İyi bak kendine. Hasretle selam ederim.

Belki, belki çok uzaklardasın. Lakin bir o kadar da yakınlardasın asıl. Yüreğimdesin, derindesin yani. Böyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli, ince bir gül dalısın en derinde. Penceremdeki vapurun yazması kara, senin hasretinse içimde ömürlük yara. Benim canım ciğerim, iki gözümün çiçeği, nasıl diyeyim sana? Bir o kadar, o kadar işte, o kadar.

Evet, Manuş Baba radyolarımızda Viyana FM'de bizlerle birlikte olduğu iki gözümün çiçeği dedi. Evet, insana en çok hangi duygular değiştirir? Aşk ve bağlılık demiş sevgili Suat. Katılıyorum çünkü neden? Aşk yani aşkın gözü kördür diyorlar ya. Birini severken ya da birine aşık olduğu zaman insan hiç bilmediği yanlarını keşfediyor galiba. Birine yer açarken bazen kendinden vazgeçiyor, bazen kendini yeniden buluyor. Aşk ve bağlılık, evet, insanı değiştiren duygulardan. En çok değiştiren duygu nedir? İnsan değişir değerli dostlar. Değişmeyen şeyler vardır ama zaman içerisinde programın ilk bölümünde de söylemiştim. Şöyle bir geriye döndüğünüzde, bir sene önceki halinizi bile düşündüğünüzde ne kadar değiştiğinizi hissediyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Ve bütün bu değişimlere baktığımızda bu değişimlerin altyapısında, background'unda, bilinçaltında duyguların yer aldığını da artık uzmanlar söylüyor ama biz de biliyoruz. Ve çoğu zaman bu değişimi, kendimizdeki değişimi aynaya baktığımızda falan fark etmiyoruz. Bir cümlede, bazen bir kavganın ortasında, bazen bir vedada hissediyoruz ne kadar değiştiğimizi. İşte bundan 10 sene önceki vedalarımıza baktığımızda daha farklı veda ediyoruz. Ağlıyoruz, zırlıyoruz, belki 3-5 gün uykusuz kalıyoruz, depresyona giriyoruz. Ama bugün geldiğimiz noktada belki de veda çok da koymuyor. Çünkü insanı değiştiren şey bazen yaşanan olaylar değil, o olayların içinde büyüyen duygular. Bazı duygular var, nasıl anlatılır bilmiyorum ama içimize böyle sessizce, usulca geliyor, yerleşiyor ama bizi eski halimizde de bırakmıyor. Yani bir şeyleri değiştiriyor geldiği zaman. Mesela özlemek. Yani birini özlediğimiz zaman gelip de içimize yerleştiğinde bizde değişen çok acayip şeyler oluyor. Çok yoğun özlem içerisinde olan insanların işte bir gecede saçlarının ağardığını bile biliyoruz, değil mi? Ya da çok üzüldüğü zaman, bir şeyde hakikaten enteresan bir üzüntü yaşadığı zaman sabah kalktığında yüzünün şeklinin bile değiştiğini söyleyen insanlar var. Ve hiç geçmeyecek sandığımız bir eksiklik bırakıyor bazı duygular. Mesela bir korku. Korkuyu düşünün. Hiç gitmeyeceğiniz yollara sürüklüyor sizi ya da hiç dönmeyeceğinizi sandığınız yerlere geri götürüyor. Bir korku. Bazen de pişmanlık diyorum ben. İnsan bazen bazı günler, geceler söylediği sözleri değil, söyleyemediklerini düşünüyor ve pişmanlıkla birlikte hayatında bazı şeyler değişiyor. Kendinde bazı şeyler değişiyor. Ne bileyim, yapamadıklarınız, cesaret edemedikleriniz, geç kaldıklarınız geliyor değil mi aklınıza? Yani özellikle işte pişmanlık duygusunu hissettiğiniz zaman ve insan en çok da geri alınamayan şeylerde belki de büyüyor. Aşk ve bağlılık demiş sevgili Suat. Evet ya, işin içinde aşk var. Aşk insanı çok değiştiren duygu karmaşası diyorum ben. Duygu karmaşalarının içerisinde. Sadece bir insana duyulan değil, ne bileyim bir hayale, bir şehre, bir zamana, bir sese duyulan bağlılık. İnsan severken de değişiyor, vazgeçerken de. Peki ya siz? Sizi bugün olduğunuz insana dönüştüren duygu hangisi oldu?

bu parçayı rica etsem ablacığım, eşime gelsin. Bu ara hep bu parçayı dinliyor. Zuhal'den gelmiş bu mesaj. Gürcan Bey'e gidiyor bu şarkı. Ve dinleyen herkese gelsin, çok teşekkür ediyorum demiş. Hemen ardından Gürcan Bey'in mesajını görüyorum. Gewund Oda Viyana ve çevresinde çatı işlerinin uzman ismi. Vallahi isminizi gördüğüm zaman böyle söyleyesim geliyor. Gürcan Bey, hoş geldiniz. Bu arada hemen kahvemden bir yudum alıyorum. Selam Özlem Hanım, iyi yayınlar dilerim. Hayırlı cumalar, hayırlı bayramlar. Sevdiklerinizle beraber demişsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Nice güzel bayramlara inşallah. Ve iyi yayınlar abla, ben Sema. Semacığım hoş geldin, sefalar getirdin. Geçmiş bayramın diyecektim. Aa, bayram geçmedi ki daha. Bugün 3. günü, yarın 4. günü. Güzel bayramlarımız olsun. Her günümüz bayram tadında yaşansın. Semacığım hoş geldin, sefalar getirdin. Ve devam edeceğim. Mesajlarınız var ama önce şu şarkıya bir kulak verelim. Zuhal'den hayat arkadaşına Gürcan Bey'e gidiyor. Ve tabii ki radyolarının başında bizi dinleyen tüm değerli yol arkadaşlarıma.

başarılı gerçekten. Dün programın son demlerinde Suat istemişti ama Suat'tan gelen linkteki çalışma 9 dakikalık bir çalışmaydı. Finali bu çalışmayla yapmıştık aslında. Süper şarkı dün ben istemiştim demişsin Suat. Evet evet. Evet, Ispartalı Ayşe'den gelen mesaj şu şekilde. Bana göre kaybetmek acısı insanı olgunlaştırıyor. Pişmanlık insanın hayatını değiştiriyor. Hayal etmek hep bir umut veriyor. Sendeki bu güzellik. Şimdi söz konusu duygular olduğu zaman genellikle biz insanoğlu bazı duygularımızı saklıyoruz ya da bastırıyoruz. İkisinden bir tanesi. Neden saklıyoruz? Duygularımızı olduğu gibi göstermeye kalktığımızda olayların biraz karışacağını zannediyoruz. Ya da bastırıyoruz. Çünkü birileri görürse ve öğrenirse o duygumuzu, mesela ben çok duygusal bir insanım diyelim. Sadece örnek veriyorum. Ben duygusal değilim çünkü. Ama ben çok duygusal bir insanım. Bunu böyle olabildiğince şeffaf bir şekilde etrafa yansıttığım zaman bazı insanlar bunu kullanacaktır ve bazı insanlar buradan beni, bu zaafımdan, bu duygumdan beni vurabilir duygusuyla bazı duyguları da bastırıyoruz. Buna bir sürü örnek verilebilir ama uzmanların söylediği bir şey var. Değerli yol arkadaşlarım, özellikle ana duygularınız. Bugün ana duyguları sizlerle paylaşırken şöyle bir listeyle karşınıza geldim. Mikrofon başına geçtim. Mutluluk, üzüntü, korku, öfke, şaşkınlık ve tiksinme. Bunlar ana duygular. Uzmanlar diyorlar ki bu duygularınızı saklamayın. Bu duygularınızı olabildiğince şeffaf bir şekilde yaşayın. Çünkü yaşayamadığınız ve geriye attığınız şeyler sizde farklı değişimlere yol açıyor. Ya da farklı hastalıkların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Dolayısıyla duyguların, ana duygularda özellikle ortada olması ve yaşanması önemli. Şimdi sevgili Ispartalı Ayşe demiş ki kaybetme acısı insanı olgunlaştırıyor. İşte genç yaşlarda henüz kayıpla çok tanışmadan önceki hayata bakışımız ve hayatı değerlendirme şeklimiz çok farklıydı. Zaman geçtikçe bazen sevdiklerimiz bizi bıraktı, bazen biz onları bıraktık, bazen de vefat ederek hayatımızdan yok oldular demeyeceğim, ötelere intikal ettiler. Dolayısıyla bu acıyla karşı karşıya geldiğimiz zaman, kaybetme duygusuyla tanıştığımızda, ilk tanıştığımızda bir kere bir sallıyor. Sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinciden sonra bir bakıyorsunuz ki siz artık o anlamda değişmişsiniz. Başka bir anlam yüklemişsiniz. Şöyle bir anlam yüklemişsiniz. Ya kaybolması için kayboldu. Yani öyle gerekiyormuş diyorsunuz ve bakış açınız değişiyor. Bakış açınız değişirken siz değişiyorsunuz. Pişmanlık insanın hayatını değiştiriyor. Pişman olduğunuz şeyler, ilk pişmanlıklarınızı bir düşünün. İlk pişman olduğunuz zamanlardaki olaylara bakışınızı düşünün. Bugün nasıl bir anlam yüklüyorsunuz? Ben kendimden örnek vereyim. Bundan işte 20 sene önce, 30 sene önce pişmanlık duygusu bende acayip şeyler oluşturuyordu. Yani kendimi toparlayamadığım bir duyguya beni sevk ediyordu. Yani pişmanlık duygusundan beni alıyordu. Depresyon duygusuna doğru yol alıyordum. Sonra baktım, ya pişmanlık dediğimiz şey, ya bakın kökü piş. Yani onu yaşamamız gerekiyor ki olgunlaşmamız gerekiyor. Demek ki pişmanlıkla bir barışık olmak lazım. Yani evet, pişmanlıklarım hala var ama bakış açım değişik. Onlara yüklediğim anlam değişik. Sonra dedim ki keşke ile pişmanlığı ayır bir kere. Keşke olmasın ama pişmanlıkların hep olacak. Keşke diyebileceğim bir şey olmasın hayatında. Sonra o zamana kadar keşke dediğim olayları düşündüm. Aa dedim, ya ortada bir gerçek var. Benim bugüne kadar keşke dediğim her şey bugünkü duruşumu sağlamış. İyi ki olmuşlar, yani keşke değil. İyi ki. Onlar benim iyi kilerim dedim. Orada da başka bir duyguyla yola devam ettim. Yani duygular
Gerçekten insanı değiştiriyor. Peki ya değiştiremezse? Yani hep aynı yerde çakılı kalırsanız. Bu olabilir mi? Yani hep aynı pişmanlıklar, hep aynı keşkeler, hep aynı kaybettiğin zaman yaşadığın o acı, o yüreğine çöreklenen ve seni dibe çeken o duygu hep aynı kalırsa ve sen hep aynı kalırsan ne olur? Var mı böyle? Ben hep aynı noktadayım. Hiç değişemiyorum bu konularda diyen var mı aranızda? Merak ettim. Şimdi şöyle devam ediyorum. Emine Sultan'dan gelen mesaj: acıma ve merhamet insanı değiştiriyor. Birine çok acımaya başladığında acınacak duruma düştüğünü anladığında sen artık acıma duygusuyla alakalı sınırlarını çizmeye başlıyorsun. Yani artık herkese acımamak gerekiyor ya. Ne? Ben acınacak duruma düşüyorum. Merhamet insanda olmazsa olmazdır. Ve insanı gerçekten o kadar güzel bir şekle sokar ki, ama onun da bir sınırı var. Herkese mi merhamet? Her şeye mi merhamet? Herkese ve her şeye olunca biraz aciz kalmıyor musunuz? İşte orada da bir şey değişmesi gerekiyor. Evet, devam ediyoruz efendim. İyi yayınlar abla, ben Sema demiştin. Senin de bayramın mübarek olsun abla. Annem yanımda. Senden "Ben ölürsem gurbet elde bırakmayın beni, köyüme götürün" türküsünü istiyor. Annemin adı Sultan. O zaman annenin de yüreğinden öpüyorum. Sultan Hanım, yüreğinizden öpüyorum. Hemen hazırlıyorum istediğiniz çalışmayı. Lütfen radyonuz açık olsun. Sizin de bayramınız mübarek olsun. Yüreğinizden öpüyorum.

Evet sevgili Sema. Anacığızının istediği çalışma bu mu? Doğru çalışma üzerinde miyiz? Ölürsem gurbet ellerde bırakmayın beni. Ve sevgili Mustafa Çetin hoş geldin. Selamun aleyküm, hoş geldin Özlem Hanım. Hayırlı bayramlar. Nice güzel bayramlara sevgili Mustafa. Bayramımız mübarek olsun inşallah. Viyana FM, tüm Viyana FM çalışan ve dinleyenlerin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum demişsin. İyi ki varsın ve iyi ki yazdın.

Evet, günler geçiyor, yıllar geçiyor, hayat geçiyor, mevsimler geçiyor ve insan aynı kalmıyor. Bazı şeyler aynı kalıyor, genetik geçişle geçen bazı şeyler evet temel taş olarak değişmiyor ama birçok huyumuz, birçok bakış açımız değişiyor. Mesela aklıma biraz önce şöyle bir örnek geldi, çok konuşan birini düşünün. Bir gün hiç konuşmamayı öğreniyor. O kadar yoruluyor ki konuşurken anlatamamaktan, anlaşılmamaktan. Ve bir bakıyorsunuz o çok konuşan insan bir zaman sonra en sessiz insanlardan biri haline geliyor. Eskiden her kırıldığı şeyi anlatırken, herkese anlatırken bir süre sonra bakıyorsunuz ki kendi kabuğunda boşver deyip geçiyor, içine dönüyor. Görmüşsünüzdür böyle insanlar. Herkese kolay güvenen bir insan düşünün. Yani yine bu örnek biraz önce özellikle Ölürken Gurbet Ellerde Bırakmayın Beni isimli eseri dinlerken aklıma geldi. Herkese güvenen birini düşünün. Birkaç hayal kırıklığı yaşıyor, birkaç ihanet görüyor, birkaç sırtından vuruluş yaşıyor ve sonra artık kimseye güvenemez ya da eskisi kadar güvenemez. Biraz daha temkinli bir insan olan şekle dönüşüyor. Yani kapısını herkese açık bırakmıyor. Sonra bir örnek daha geldi aklıma. Bir zamanlar mesela küçük şeylere çok sevinen birini düşünün. Hayat o kadar yoruyor ki, o kadar yoruyor ki. Eskiden ne bileyim bir mesajla mutlu olurken artık mutlu olmak için daha fazlasına ihtiyaç duyuyor. Ya da çok güçlü insanlar vardır ya, etrafınızda çok güçlü dersiniz. Aslında onlar bir zamanlar çok kırılmış insanlardır. Çok ezilmiş insanlardır. Çok üzüntü görmüş insanlardır. Kırıla kırıla, ezile ezile ayakta kalmayı ve güçlü olmayı öğreniyorlar. Ve bir zamanlar çok böyle kendi halinde her bir hayal kırıklığında yıkılan o insan bir zaman sonra çok güçlü bir insan olarak karşınıza çıkabiliyor. Ne bileyim, bazı insanlar da tam tersine değişiyor. Aranızda bu tür örnekler verecek yol arkadaşlarım vardır. Biliyorum çok da düşünmek istemiyorsunuz, çok da yazmak istemiyorsunuz ama ben yine de düşünmenizi tavsiye ediyorum. Mesela eskiden çok sert olan, çok mesafeli olan birini düşünün. Sonra hayatına birisi giriyor, bir çocuk oluyor, ne bileyim hayata bir çocuk geliyor ya da bir kayıp yaşıyor ve o çok sert, o çok mesafeli insan birdenbire çok anlayışlı, çok yumuşak biri haline dönüşüyor. Ne geldi aklıma biliyor musunuz? Tam da bu konuyu konuşurken insanın en büyük değişimi nedir diye sordum kendi kendime. Hadi size sorayım ya. Önce size sorayım. Aklıma geleni şöyle aklımda bir tutayım. Sizce gerçekten insanın en büyük değişimi nedir? Evet ya, insanın en büyük değişimi nedir?

Evet. Zuhal ya. O kaçınılmaz. Tipi değişiyor, kırışıklıklar artıyor. Evet, fiziksel değişiklikler öyle. Ben başka değişiklikleri soruyorum ama çok güldürdün beni. Allah da seni güldürsün. Aile kurması ve sorumluluk alması bence demiş. İnsana en değiştiren, en çok değiştiren. Suat'tan gelmiş bu cevap, bu yorum. Şimdi insana en çok hangi duygu değiştiriyor ya da insan en çok nerede değişiyor gerçekten?

0: ben geldim ve hoş buldum. Hoş geldin, çok öpüyorum seni. O gün merhaba, selam abla, nasılsın demişsin. Çok iyiyim, çok teşekkür ederim. İnşallah sen de iyisindir. Hoş geldin.
1: Yine seni sevmekten başka hiçbir şey yapmadım bugün. Beni konu çaldı, telefonlarım boş ver. Bakmadım.
0: Alayım kahvemi elime.

İnsan en çok artık eski kendisi gibi düşünmediğinde değişmiş olur. Evet. 12'den vurdun gene Yalçın Emine. Biz Allah Allah nasıl aynı şeyleri düşünebiliyoruz ya? Ben kendimden biliyorum demiş. Evet, ben de. Kişi kendinden bilirmiş zaten. Bu arada hemen suyunu alıp geldin. Ben de çabucak su alıp geldim. Eşlik ediyorum. Afiyet olsun hepimize. Hadi o zaman. Bir yudum al. Ben de. Daha bir sürü kahvem var. Şimdi ben de şöyle düşündüm. Ya çok enteresan, şaşırdım şimdi. Emine'den gelen mesajı, Yalçın Emine'den gelen mesajı okuyunca biraz şaşırdım. İnsanın kendisi gibi düşünenleri bulduğu zaman şaşırıyor, çünkü çok nadir çıkıyor insanın karşısına gerçekten de.

Yani insanın en büyük değişimi bence, belki de bir zamanlar asla yapmam dediği şeyleri yaparken bulması. Yani aslında aynı kapıya çıkıyor Yalçın Emine ile. Bir zamanlar yapmam dediğiniz şeyleri yapıyorsanız eğer, en büyük değişimi orada yaşamışsınız demektir. Kimse nasıl geldi geçti yalnız. Ya da şöyle düşündüm açıkçası, bir zamanlar çok istediğin şeyleri artık istemediğini fark ettiği an değiştiğini anlıyor insan. Yani mesela bir zamanlar farazi sinemaya gitmekten çok hoşlanıyordunuz.

Bugün artık gitmek istemiyorsunuz. Ya da aynı keyfi almıyorsunuz. Evet, ben de bazı huylarımızı çok benzetiyorum. Gerçekten demişsin, şaşırdım. Evet efendim, şimdi hikayemize başlayalım. Bakalım hikayenin içinde kendinizi bulacak mısınız? Kasabanın en çok konuşan adamıydı Kadir. Bir yere girince sesi duyulurdu önce. Kahvehanede çaycıyla şakalaşır, pazarda tanımadığı insanlarla bile 2 dakika konuşmadan geçmezdi. İnsanlar onu içi dışı bir diye tanırdı. Ne hissediyorsa yüzünden belli olurdu. Bir de bir huyu vardı Kadir'in. Kimsenin yükünü yerde bırakmazdı. Birinin arabası yolda mı kaldı? İlk o giderdi. Bir komşunun evinde hastalık mı var? Sessizce kapıya erzak bırakırdı. Bir cenaze oldu mu? En arkada duran ama en çok koşturan hep oydu. Ama kimse bunun farkında değildi. Kadir zamanla çok yoruldu. Yıllar önce çok sevdiği bir kadın gitmişti hayatından. Öyle büyük bir kavgada olmamıştı aslında ama gitmişti. Sadece zaman yanlış gelmişti ikisine. Adam parasızdı, kadın beklemekten yorulmuştu. Kimse suçlu değildi ama ikisi de eksik kalmıştı. İnsan bazı vedaların ardından düzelir sanıyor ama düzelmiyordu. Sadece alışıyordu. Kadir uzun bir süre birine bağlanamadı. Her gelen insanda eksik kalan bir şeyi aradı. Sonra ne oldu? Annesini kaybetti. İşte insan bazen tam orada değişiyor. Bir sabah uyanıyorsun ve seni çok seven, çocuk gibi seven kimsenin kalmadığını fark ediyorsun. Dünyada kaç yaşında olursan ol, annen gidince biraz yetim hissediyormuş insan. O günlerden sonra Kadir'in sesi azaldı. Eskiden bir masaya oturunca kahkahayı başlatan adam artık dinleyen olmuştu. İnsanlar olgunlaştı dedi. Oysa olgunlaşmakla yorulmak birbirine çok benziyormuş. Bir akşam eski arkadaşlarından biri ona dedi ki, "Sen çok değiştin." Kadir güldü. "İnsan aynı mı kalıyor sanıyorsun? Ama sen eskiden böyle değildin." Kadir pencereye baktı. Dışarıda yağmur yağıyordu. Eskiden canım acımamıştı belki. O cümle masada kaldı. Çünkü bazı değişimler bağırmıyor. Öylece bekliyor ve sessiz kalıyor. Bir zaman sonra kasabadan ayrıldı Kadir. Küçük bir şehirde işe başladı. Kimsenin onu tanımadığı bir yerde. Garip bir şey oldu. İnsan bazen yeni bir şehirde kendini yeniden kurabiliyormuş. Sabahları sahilde yürümeye başladı. Kahvesini aynı yerden aldı. Uzun zamandır ilk defa sessizlik ona yük gelmemeye başladı. Bir gün küçük bir kitapçıya girdi. İçeride orta yaşlardan bir kadın raf düzenliyordu. Sessiz, sakin biriydi. İnsanla göz göze gelince gerçekten dinliyormuş gibi bakanlardan. Hani vardır ya öyle insanlar. Kadın sordu. "Bir şey mi arıyorsunuz?" Kadir omuz sikti. "Yo, öylesine bakıyorum." Kadının hafifçe gülümsedi. "Bazen insanlar kitap değil, kendini aramaya geliyor buraya." O gün uzun konuşmadılar.

Ama bazı insanlar hayatınıza öylece giriveriyor işte. Fırtına gibi değil, yağmur sonrası gelen toprak kokusu gibi. Kadının adı Zeynep. Zeynep de değişmiş insanlardandı. Bir eş kaybetmişti yıllar önce. İnsanlara yeniden güvenmeyi unutmuştu. Çok gülmüyordu ama sahte de gülmüyordu. İki kırık insan tanıştı yani. Ve ilginçtir, hayat bazen tamir olmuş insanları değil, kırılmış olanları yan yana getiriyor. Bir gün Zeynep Kadir'e şunu sordu. Sence insan neden değişiyor? Kadir uzun uzun önce sustu. Eskiden hemen cevap verenlerdendi ama artık böyle düşünerek cevap verenlerden olmuştu. Artık düşünüyordu. Sonra dedi ki, bence insan yaş aldıkça değil, kayıp verdikçe değişiyor. Biraz özlem değiştiriyor, biraz korku, biraz hayal kırıklığı, biraz beklemek, biraz da geç kalmak. Sonra ekledi, bir de umut var tabii. İnsan umudunu tamamen kaybetmeyince tamamen kötü biri olamıyor galiba. Zeynep başını salladı. Ben eskiden herkese inanırdım dedi. Şimdi seçiyorum. Kadir güldü. Ben de eskiden hiç susmazdım. Ya şimdi? Şimdi beni gerçekten dinleyen biri varsa konuşuyorum. Hayat onları gençlikteki gibi heyecanla değil yavaş yavaş yakınlaştırdı. Bir çay, bir yürüyüş, aynı sessizlikte oturabilmek. Bazı sevgiler büyük cümlelerle başlamıyor çünkü. İnsan yaş aldıkça gösteriş değil huzur arıyor. Aylar sonra Kadir bir gün aynaya baktı. Fark etti, yüzü değişmişti belki ama en çok içi değişmişti. Eskiden herkesi kurtarmaya çalışan adam gitmişti. Yerine kendi kendini duymayı öğrenen biri gelmişti. Eskiden gitmesinler diye uğraşırdı, şimdi kalmak isteyenin kaldığını öğrenmişti. Eskiden kırılınca içine kapanırdı, şimdi acının da insanı büyüttüğünü biliyordu. Ve bir akşam gün batımında Zeynep'e şunu söyledi. Galiba insan aynı kalmıyor. Neden? Çünkü bazı duygular içimizden gelip geçip gitmiyor. İçimize yerleşiyor. Zeynep sessizce sordu. Peki kötü mü bu? Kadir gökyüzüne baktı. Değil. Sadece insan bir daha eski haline dönemiyor. Belki de hayatın sırrı buydu. Aynı insan kalmaya çalışmak değil. Değişirken içindeki iyiliği kaybetmemek. Çünkü insanı zaman değil sadece... Sadece bekleyiş, özlem, korku, umut, kayıp, sevgi ve sessizlik değiştiriyordu. Ve bazı insanlar bir gün aynaya bakıp şunu anlıyordu. Ben değişmişim. Ama belki de tam olması gerektiği kişiye dönüşmüştü.

0: Evet, değişimi düşünerek kurguladığım bir hikaye. Umuyorum ne demek istediğimi ya da ne anlatmak istediğimi anlamışsınızdır.
1: Bilmez kimse zor.
0: O zaman kimlerin radyosu açık bir görebilir miyim Tamer'den? Parmak arası yazlık terlikler geldi. Bak söyleyemedim Tamer. Parmak arası terlikleri geldiğine göre. Ayten de yollarda olduğuna göre. Kimlerin radyosu açık bir görebilir miyim? Sadece bir nokta istiyorum. +43 660 130 1979.

Harika bir hikaye ablam, ben artık hep böyle hikaye izliyorum demiş sevgili Ispartalı Ayşe. Evet, bu hikayeyi dün gece kaleme aldım. Yazarken de inanın hiç düşünmeden yazdım. Gerçekten Spotify için de inşallah seslendireceğim. İlk adımı ben atmam. Evet, Kimlerin Radyosu, Cevat'ın Radyosu açık. İngiltere'ye tekrar sevgilerimi selamlamı iletiyorum. Yalçın Emine, öpüyorum seni. Fırtına Mehmet'in Radyosu açık. Birlikteyiz, dinliyoruz demiş sevgili Saniye. Aa, ne güzel, birlikte olmak çok önemli. Sevgili Zuhal'in Radyosu açık. Bakayım sticker'ına. Ay çok şeker, öpüyorum seni.

Harika bir hikaye. Gerçekten çok etkilendim demiş Yalçın Emine. Ya ben okurken tekrar çok etkilendim kendi yazdığımdan. Evet, sevgili Necla'nın radyosu açık. Sevgiler, selamlar gönderiyorum.

Yusuf'un, Zeynep'inin radyosu açık. Ve Mustafa Çatalkaya ne kadar güzel ya. Böyle yukarıdan aşağı akrostiş nokta. Karşısında da çok güzel işaretler var. Teşekkür ediyorum. Sevgili Mustafa Çetin'in radyosu açık. Kahvemden bir yudum aldım. Evet, başka kimlerin radyosu açık bir görebilir miyim?

0: zaman küfür.
1: İnsan değişir. İnsan değişir derler. Öyle bir gecede olmaz bu. Bir sabah uyanınca da fark etmezsin çoğu zaman. Yavaş yavaş olur. Bir vedanın ucunda, yarım kalmış bir cümlenin içinde kimsenin ama kimsenin duymadığı bir sessizlikte başlar. Acaba bir zamanlar çok güldüğün şeylere aynı yerden gülemezsin mesela. Bir şarkı gelir kulağına. Eskiden sadece melodi sandığın sözler bir gün canını yakar.
0: Yeni bir kapı açamadım. Yarın hala beni bekliyor.
1: Çünkü insan yaşadıkça değil, yalnız yaşadıkça değişir. Bir zaman gelir. Çok sevdiğin birinin yokluğunu öğrenirsin. Bir sandalyenin boşluğu bile ağır gelir insana. Bir ses eksilir evden. Bir kendine dikkat et cümlesi ve sen o gün anlarsın. Bazı kayıplar insanın omzuna görünmez bir yük yükler. Bir zaman gelir, güvenin değişir. Eskiden herkesin gözlerine inanırken şimdi suskunluklarını okumaya başlarsın. Çünkü bazı insanlar sana yalan söylemez ama yarım bırakır. Ve yarım bırakılmak da bir çeşit kırılmaktır. Bir zaman gelir, çok konuşan biri sessiz olur. Herkese yetişmeye çalışan biri kendi yorgunluğunu fark eder. Ben iyiyim diyen insanlar vardır ya, işte en çok onların içinde fırtına kopar bazen.
0: Kimi zaman şükür, kimi zaman küfür.
1: Ama hayat sadece eksiltmez insanı. Bir gün hiç ummadığın bir yerde küçücük bir umut çıkar karşına. Bir yabancının cümlesinde, eski bir dostun sesinde, uzun zamandır açmadığın pencereye vuran güneşte. İnsan bazen yeniden başlar. Kırık haliyle, eksik haliyle, tam toparlanamamışken bile. Çünkü mucize dediğimiz şey belki de budur. Tam vazgeçecekken içimizde kalan o küçücük belki ve aşk. Ah Minel aşk. Sadece bir insanı sevmek değildir bazen. Bir hayale tutunmaktır. Bir şehri özlemek, bir sesi beklemek. Geçmişte kalan bir zamanı hala kalbinde taşımaktır. Ama şunu öğrendim ben. İnsan en çok canı yandığında büyüyor. En çok beklediğinde sabrı öğreniyor. En çok kaybettiğinde kıymeti anlıyor. Ve en çok yalnız kaldığında kendini tanıyor. Belki de mesele hiç değişmemek değil. Değişirken kalbini kaybetmemek. Çünkü hayat seni sertleştirebilir. Ama taşlaştırmak zorunda değil. İnsan kırılabilir. Ama kötü olmak zorunda değil. Ve bir gün aynaya baktığında tanımadığın biri varsa karşında, sakın korkma, sakın korkma. Belki de kaybolmadın. Belki sadece hayatın içinden geçerken başka birine dönüştün. Hem söyle bana, kim aynı kalabildi ki? Bir çocuk gibi inanırken başladığımız şu hayatta kaçımız hala aynı yerden gülüyor, aynı şeylere güveniyor, aynı kalple seviyoruz. İnsan değişiyor işte. Biraz özlemden, biraz beklemekten, biraz kırılmaktan, biraz geç kalmaktan ama belki de en çok içinde hala taşıdığı umut yüzünden.

Ispartalı Ayşe demiş ki, ablam hiç düşünmemiştim eşim kelimesi. Evet, eş oluyorsun. Çok kıymetliymiş Mehmet, benim diğer yarım. Tabii ki, hiç şüphesiz. Evet, haftanın son programında birlikteydik. Ben artık yavaş yavaş, usul usul aranızdan ayrılıyorum. Ve programı pazartesiye devrediyorum. Haziran'ın ilk günü mü olacak? Bakayım takvime. Oo, evet. Öncelikle Suat'tan bir gif gelmiş. Şöyle bir bakıyorum. Ya çok güzel Suat, teşekkür ederim. Çok öpüyorum seni. Değerli yol arkadaşlarım, gitmeden söylemek istediğim şudur ki, ve galiba şunu kabul etmemiz gerekiyor. Hepimiz değişiyoruz. Bir zamanlar sustuğumuz şeylere ses çıkarıyoruz artık, değil mi? Ya da çok konuştuğumuz şeyleri birazcık sessize aldık. Biraz içimize gömüyoruz. Ne bileyim, eskiden kolay güvenirken biraz daha düşünüyoruz artık. Eskiden gitme dediklerimize bugün haydi sana yol verdim git diyebiliyoruz. Bir zamanlar dünyayı omuzumuzda taşımaya çalışırken artık yüklerimizi fark ediyoruz ve paylaşmaktan yanayız belki de. Belki daha temkinliyiz, belki biraz daha kırgınız, belki eskisi kadar çabuk sevinemiyoruz ve belki eskisi kadar çabuk sevemiyoruz. Yani değerli dostlar, hayat bizi aynı bırakmıyor. Bir kayıp, bir özlem, bir bekleyiş, bir hayal kırıklığı, bir bakmışız ki yıllar değil, hissettiklerimiz bizi değiştirmiş. Ve belki en garibi de şu, insan değiştiğini çoğu zaman kendisi fark etmiyor. Bir gün ne bileyim eski bir fotoğrafa bakınca ya da eski bir şarkıyı dinleyince ya da ne olabilir? Yıllar önceki haline dönüp bakınca anlıyor. Ben artık aynı insan değilim. Peki bu kötü bir şey mi? Hayır tabii ki. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Bazı değişimler kaybetmek falan değil, öğrenmek. Ne bileyim, kime güveneceğimizi öğreniyoruz. Neyi hak ettiğimizi öğreniyoruz. Gitmesi gerekeni bırakmayı, salmayı, kalanların kıymetini bilmeyi öğreniyoruz. O yüzden bugün kendimize kızmadan şunu söylemeliyiz. Ben gider ayak diyorum ki, bunu söyleyin. Evet, değişiyoruz. Ama şöyle söyleyeyim. Umarım kırılırken sertleşmeden, yorulurken, sevgimizi kaybetmeden ve büyürken İçimizdeki güzel tarafı eksiltmeden değişelim. Programdan sonra ya da gece uyumadan önce kendinize şu soruyu sorun, tamam mı? Unutmayın ama. Lütfen. Hayat sizi değiştirdi mi? Yoksa sizi aslında olmanız gereken kişiye mi dönüştürdü? Değiştirdi mi, yoksa olmanız gereken kişiye mi dönüştünüz? Bir kendinize bunu sorun ve sonra cevabını da bangır bangır kendinize verin. Efendim çok güzeldi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki hayatımdasınız, iyi ki ben Viyana FM'deyim. Öncelikle sponsorlarıma teşekkür ediyorum. Bu programları size ulaştırmamı sağladıkları için radyoma teşekkür ediyorum. Yine bu programlarımı sizlere ulaştırmamı sağladıkları için 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e ve ulusal içeceğimiz, %100 yerli içeceğimiz Pindering'se teşekkür ediyorum. Tabii teşekkürün en büyüğü de size gelsin. Bugün de beni yalnız bırakmadınız ve ben de sizi yalnız bırakmadım. Duygular şelale diyorum. Pazartesi, hafta başı yine yeniden bu güzel kavşakta görüşelim, buluşalım, tamam mı? Çokça sevmek gerek az. Ablam kapanışa geldim demiş Esin. Geldin ya. Kulağım sende dedim ama rahat bırakmadılar. Olsun varsın. Tekrar var YouTube'da nasıl olsa. Bugün programın tekrarını dinlemeni tavsiye ediyorum. İyi hafta sonları diliyorum sana ve herkese. Sevgiyle hoşça kalın demişsin.
Hoşça kal Esin'cim, çok öpüyorum. İyi ki varsın. İyi ki geldin. Yani olsun. Başta sonda. Ne olur ki sanki. Sesine yüreğine sağlık ablacığım demiş sevgili Zuhal. Sana ve dinleyen herkese huzurlu, mutlu, sağlıklı, güzel bir hafta sonu diliyorum. Vallahi ben de diliyorum. Hepimize güzel, şahane bir hafta sonu diliyorum. Ve buradan temenni ediyorum. Allah'ım hafta sonu bir ara bana biraz güneş, biraz gökyüzü lazım. Özellikle pazar günü çok lazım. Rica etsem pazar günü biraz gökyüzü mavi ve bulutlar olabilir. Bir de güneş istiyorum. Amin inşallah. Çünkü pazar günü inşallah gül bahçelerine gitmek gibi bir planım var. Ama yağmurda çamurda biraz zorluyor işler. O yüzden böyle bir temennide bulundum. Hepiniz lütfen amin deyin. Yalçın Emine sen de iyi ki varsın. Kucak dolusu sevgiler demiş. Vallahi ya. Bugün de ilaç gibi geldin ablam, çok teşekkür ederim. Seni seviyorum diyen Ispartalı Ayşe. Ben de seni çok seviyorum. Çok öpüyorum. Ve Yusuf hocam hoş geldiniz. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Bizim kız hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, nasılsınız? Hoş gördüm, hoş buldum ve hoşça kalın hocam. Çok iyiyim. Hayırlı cumalar dilerim sana ve huzur veren sesini kimler dinliyorsa. Bütün kardeşlerimizin kurban bayramlarını kutluyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Seviliyorsunuz, iyi ki varsınız, eksik olmayın. Öpüyoruz, selamlar, sevgiler. Benden de selamlar, sevgiler olsun. Ya cumartesi akşamına yetiştirebilirsem eğer Yusuf hocamın videosunu YouTube Hayat Takıl Bana kanalına izin verirse ekleyeceğim. Tabii önce ona soracağım. İzin verirse ekleyeceğim. İnşallah çok küçük rötuşları kaldı. Cumartesi gecesine yetişirse şahane olacak. Ya nefis Avusturya manzaraları var. Gerçekten çok keyifli bir video oldu. Herkese tavsiye ediyorum. Yayınlanırsa cumartesi gecesi zannediyorum Türkiye saatleriyle 22, Avrupa saatleriyle de 21'de yayında olur diye hayal ediyorum. Cem merhaba. Özlem abla merhaba. İyi yayınlar diliyorum. Hayırlı bayramlar ablacığım. Kendine iyi bak demişsin. Çok teşekkür ederim. Hayırlı bayramlar. Her günümüz bayramlar kadar şahane olsun, neşeli olsun, huzurlu olsun, sağlıklı olsun. Ve Necla'cığım sen de seviliyorsun, hayırlı bayramlar, süpersiniz demişsin. Siz de süpersiniz, karşılıklı süperiz. Çok öpüyorum seni. Ve Şenol'dan bir, ne bu kasa kasa pindirinksler? Şenol bir kasasını benim eve yollar mısın rica etsem? Türkiye'de çok pahalı ya. Gerçekten. Pindirinksleri görüyorum. Alışveriş bitti. Şimdi İbo ile buluşmaya gidiyorum. Hadi bakalım buluşun. Buluşun, kaynaşın, sarılın. Oh ne güzel. Ben de arkadaşımla gezmeye gideceğim zaten. Dermişim çocuk gibi. Ya böyle şeyleri yaşaya yaşaya da değişiyorum açıkçası valla. Hiç böyle huylarım yoktu. Birini kıskanayım, işte çok kıskanayım. Yani kıskançlık bende böyle ivmesi çok dengeli bir duygudur. Öyle kolay kolay kıskanmam. Ama değişmişim galiba. Bu konuda da değişmişim galiba. Biraz yanmak gerek canım, az dayanmak. Git sarıl boya. Benden de selam söyle. Hayırlı hafta sonu diliyorum sana. Çok güzel bir yayındı. Görüşmek üzere demiş Şenol. Ben teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Allah'a emanet ediyorum. Pazartesi aynı saatte. Adresimiz belli. Viyana FM kavşağında buluşmak üzere. Kendinize iyi davranın. Tamam mı? Ve sevgiyle kalın.

0: Nova Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
1: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
0: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
1: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
0: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
1: Nova Süpermarket.
2: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pin Drinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pin Drinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pin Drinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pindrinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.
3: Viyana FM'de buluşuruz yine. Özlem, ayrılık, keyfe, keder.

0: Viyana FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Gezici konsolosluk hizmeti verildi. Türkiye'nin Salzburg Başkonsolosluğu, 22 Mayıs 2026 Cuma günü Tirol eyaletine bağlı Innsbruck kentinde gezici konsolosluk hizmeti verdi. Konsolosluk tarafından yapılan açıklamada vatandaşların söz konusu hizmete yoğun ilgi gösterdiği ifade edildi. Avusturya'da evlenme ve boşanma sayıları açıklandı. Avusturya İstatistik Kurumu verilerine göre 2025 yılında Avusturya'da 45.537 evlilik yapılırken 15.217 de boşanma gerçekleşti. Yurt dışındaki Türklere acil durum sistemi. Dışişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen yurt dışı acil durum bildirimi sistemi devlet üzerinden kullanıma açıldı. Yeni uygulama sayesinde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları afet, kriz, kaza ve benzeri acil durumları doğrudan konsolosluklara ve yetkili makamlara bildirebilecek. Yetkililer sistemin özellikle olağanüstü durumlarda vatandaşlara daha hızlı ulaşması ve destek sağlanması amacıyla geliştirildiğini açıkladı. Ölüm sayısı yeni doğanları geçti. Avusturya İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Avusturya'da 2025 yılında 76.067 bebek dünyaya gelirken 87.902 kişi de hayatını kaybetti. Tek dokunuşla ödeme başladı. Viyana'da toplu taşımada yeni dönem başlıyor. Wiener Linien'in TapRide sistemi ile yolcular bilet almadan banka kartı veya telefonlarını cihazlara okutarak toplu taşıma kullanabilecek. Yeni sistem sayesinde tek dokunuşla giriş yapabilecek ve en uygun bilet ücreti otomatik olarak hesaplanacak. Uygulamanın önümüzdeki dönemde kademeli olarak devreye alınması planlanıyor. Yaşlı kadın evinde ölü bulundu. Viyana'nın 10. bölgesinde 78 yaşındaki bir kadın evinde ölü bulundu. Olay, yaşlı kadından haber alamayan akrabalarının polisi aramasıyla ortaya çıktı. Viyana'da bugün sıcak bir gün olacak. Viyana ve çevresinde güneşli bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 19 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 32 derece olacağı tahmin ediliyor. Avusturya'da bugün yılın en sıcak gününün yaşanması bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre ülke genelinde sıcaklıklar 32 dereceye kadar çıkacak.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
2: Viyana FM. Gurbette.

0: Viyana FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Gezici konsolosluk hizmeti verildi. Türkiye'nin Salzburg Başkonsolosluğu, 22 Mayıs 2026 Cuma günü Tirol eyaletine bağlı Innsbruck kentinde gezici konsolosluk hizmeti verdi. Konsolosluk tarafından yapılan açıklamada vatandaşların söz konusu hizmete yoğun ilgi gösterdiği ifade edildi. Avusturya'da evlenme ve boşanma sayıları açıklandı. Avusturya İstatistik Kurumu verilerine göre 2025 yılında Avusturya'da 45.537 evlilik yapılırken 15.217'de boşanma gerçekleşti. Yurt dışındaki Türklere acil durum sistemi. Dışişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen yurt dışı acil durum bildirimi sistemi devlet üzerinden kullanıma açıldı. Yeni uygulama sayesinde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları afet, kriz, kaza ve benzeri acil durumları doğrudan konsolosluklara ve yetkili makamlara bildirebilecek. Yetkililer sistemin özellikle olağanüstü durumlarda vatandaşlara daha hızlı ulaşması ve destek sağlanması amacıyla geliştirildiğini açıkladı. Ölüm sayısı yeni doğanları geçti. Avusturya İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Avusturya'da 2025 yılında 76.067 bebek dünyaya gelirken 87.902 kişi de hayatını kaybetti. Tek dokunuşla ödeme başladı. Viyana'da toplu taşımada yeni dönem başlıyor. Wiener Linie'nin TapRide sistemiyle yolcular bilet almadan banka kartı veya telefonlarını cihazlara okutarak toplu taşıma kullanabilecek. Yeni sistem sayesinde tek dokunuşla giriş yapabilecek ve en uygun bilet ücreti otomatik olarak hesaplanacak. Uygulamanın önümüzdeki dönemde kademeli olarak devreye alınması planlanıyor. Yaşlı kadın evinde ölü bulundu. Viyana'nın 10. bölgesinde 78 yaşındaki bir kadın evinde ölü bulundu. Olay, yaşlı kadından haber alamayan akrabalarının polisi aramasıyla ortaya çıktı. Viyana'da bugün sıcak bir gün olacak. Viyana ve çevresinde güneşli bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 19 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 32 derece olacağı tahmin ediliyor. Avusturya'da bugün yılın en sıcak gününün yaşanması bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre ülke genelinde sıcaklıklar 32 dereceye kadar çıkacak.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
2: Viyana FM.

Dünyaya geldik, karşımıza bir kız çıktı. Bu defa karşılıksız sevgiyi de o bekledi. Sevgisiz olarak bir kızın elinden tutmanın imkanı var mı delikanlılar?

İnsanın içini acıtır mı aşk? Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdumda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye bilmiyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgiyi, ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyum, parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeten. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Bizim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.